uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mücadele Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bir kadının peygamberimizle zihar hakkındaki tartışması dile getirilerek başladığı için sure bu adla anılmıştır. Surede genellikle sosyal ilişkiler üzerinde durulur.

0: أسمع تحاوركما إن الله سميع بصير.
1: Ey Muhammed! Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

İçinizden sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zihar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: فَمَنْ لَمْ يَجِدَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَ

0: مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
1: Buna imkan bulamayanında hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız 2 ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır.
0: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
1: Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر

Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüleri mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncıları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

تناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك

0: حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.
1: Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Kötü fısıltı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca bir iştir. Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler.

0: Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Ya eyyühellezine amenû.
0: Kendilerine ilim verilenlerin

0: Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: اَاَشْفَقَتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: يحلفون على الكذب وهم يعلمون.
1: Allah'ın gazap ettiği bir kavmi dost edinen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

0: Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.
1: لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: يَوْمَ

Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. İstehveze

0: أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ
1: Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir.

0: أولئك في الأذلين.
1: Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya, işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar.

0: رسلي إن الله قوي عزيز.
1: Allah levh-i mahfuzda andolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.

0: Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla, Kur'an'la desteklemiştir. Allah onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Haşr Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 24 ayettir. Haşr, sürgün anlamına gelir. İslam'a düşmanlık yapmaktan geri durmayan Yahudi kabilelerinden Nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp sürülmelerinden söz ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri, bundan ibret alın.

Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.

0: sevabı.
1: Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir.

Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter.''

0: تَنْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
1: Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
1: Allah'ın verdiği bu ganimet malları, özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır.

Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup da imanı gönüllerine yerleştiren kimseler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا

0: Ey Muhammed! Münafıklık edenlerin, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız mutlaka size yardım ederiz dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki onlar mutlaka yalancılardır.
1: لَاِنْ اُخْرِجُوا لَا

Andolsun ki onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez.

Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır.

0: dur. Bâsuhum beynehum şedîd. Tehsebuhum cemî'en ve kulûbuhum şettâ. Zâlike bi ennehum kavmun lâ ya'kilûn.
1: Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır.

O Yahudilerin durumu kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır.

0: اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
1: Münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de insan da inkar edince doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der.

Nihayet her ikisinin de sonu içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir.

0: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
1: Ey Muhammed! Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz.

O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir.

0: kebbir. Subhanallahi amma yüşrikun.
1: O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: Huvallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru lehul esma'ul husna. Yusabbihu lehu ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
1: O yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 13 ayettir. Mümtehine, imtihan edilen kadın anlamına gelir. Sure içerisinde hicret eden kadınların imtihan edilmesi, eğer Müslüman oldukları anlaşılırsa müşriklere geri verilmemesi emredildiğinden bu adla anılmıştır.

Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Onlar peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, içinizde onlara nasıl sevgi beslersiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim onlara sevgi gösterirse elbette doğru yoldan sapmış olur.

0: Eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler.
1: لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. Allah sizin aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: قَدَ كَانَتْ لَكُمْ

0: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
1: Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: gerçekten biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına, ben mutlaka senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek hiçbir azabı senden uzaklaştırmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. Yine İbrahim ve beraberindekiler şöyle demişlerdi: ey Rabbimiz, biz yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.

0: Ey Rabbimiz, bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz, şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
0: Andolsun ki onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
1: عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةِ وَاللّٰهُ قَد۪يرٌ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَح۪يمٌ
0: Umulur ki Allah onlardan düşmanlık ettiğiniz kimselerle sizin aranızda bir dostluk meydana getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: إليهم إن الله يحب المقسطين.
1: Allah size din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve kendilerine adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

0: تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
1: Allah size ancak din hususunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir.

0: اتقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Ama eğer siz onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız, kendilerini kafirlere iade etmeyin. Çünkü onlar kafirlere helal değildir. Kafirler de onlara helal olmazlar. Yalnız kocalarının kendilerine verdikleri mehirleri onlara geri verin. Sizin de mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Siz kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehirleri geri isteyin. Kafir erkekler de size gelen mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. İşte Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü budur. Aranızda O hüküm veriyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Eğer hanımlarınızdan biri inkar edip kafirlere kaçar, siz de onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan hanımları gitmiş olanlara harcadıkları mehir kadar verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun.

kadınlar sana gelip Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup başkasından kazandıkları bir çocuğu kocalarınınmış gibi göstermemek ve hiçbir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana beyat ederlerse onların beyatlarını kabul et. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.
1: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kafirlerin kabirlerde bulunan kimselerin geri dönmelerinden ümitlerini kestikleri gibi onlar da ahiret sevabından ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 14 ayettir. Saf sıra anlamına gelir. 4. ayette müminlerin sıralar halinde Allah yolunda savaştıkları anlatıldığından surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardi ve huvel azizul hakim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Kebura meqoten indellahi en tekulu ma la tef'alun.
1: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur.

0: وَاللّٰهُ قُلُوبَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
1: Hani bir zamanlar Musa kavmine, benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylüyor.

her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın.
Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Konya Afyonkarahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri. Kangal Alacahan Hekiman yolunun 1 ila 8. kilometreleri. İnebolu Küre Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'lere bağlan hayata.
3: Reklam.
4: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
5: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
6: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
7: Hayır.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuk Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
3: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz. Pazartesi sabahındayız. 12 Ekim 2026'da ya da Hicri takvimle 31 Cemaziyel evvel 1448'de canım ülkemin saati 7'yi 3 hatta 4 dakika geçiyor ve biz yepyeni bir güne, programa ve haftaya beraber başlıyoruz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, sağlıklı, afiyetli bir günü temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Nasılsınız? Allah hepinize iyilik versin efendim. Her şeyin de hayırlısını versin. İstanbul'da termometreler şimdilerde 17-18 dereceleri gösteriyor. Ama meteoroloji diyor ki gün içinde durum değişecek. Özellikle salıdan itibaren rüzgarın da devreye girişiyle yağışlı ve serin bir havanın etkisi altına gireceğiz diyor. Takvimde Ekim ayının 12'sine işaret ettiğine göre bu çok anormal bir durum değil. Yer ve gök onun en nihayetinde karardı, onun gayet iyi biliyoruz lakin. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamı var size. 0507-977-07-0101'i hatırlatalım diyor. Hay hay, 0507-977-0101'i hatırlatalım diyor. Dedik bile, ilk 30 dakikanın ilk mesajını kimden ve nereden okuyacağız bilmiyoruz. Belki de sıra sizin. Peki, önce duamızı edelim, sonra beraberce işimize bakalım. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ziyadesiyle lütfeyle, olmayanlara da bahşeyle. Sen merhametlisin, sen bonkörsün, sen vaadinden dönmezsin ya Rabbi. Yeni haftamızı bizler için hayırlı ve bereketli eyle. İşlerimiz var, dertlerimiz var, planlarımız var. Ne olur onları kolaylaştır. Rızkımızı helalinden genişlet. Bizleri, ailemizi, sevdiklerimizi her türlü kötülükten koru Allah'ım. Kalplerimizi imanla doldur, imanımızı daim eyle. Sağlığımızı, huzurumuzu, güvenliğimizi muhafaza eyle. Sıkıntılarımızı ferahlığa çevir, hatalarımızı affeyle. Bizleri doğru yoldan ayırma. Bu hafta yapacağımız bütün işlerde de senin rızanı gözetmeyi nasip eyle bize. Dünya ve ahirette bizleri hayırlı kullarından eyle. Bizim akıbetimizi de hayırlı eyle ne olur. Zalimin zulmünün hesabının görüleceği o muazzam günde bizi senin hakkını teslim alabilmek için intikamın adına memurun olmayıyla şereflendir, onu bize nasip eyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz, başladım.
2: 7 gün 7 sabah.
4: Basından başlıklar.
3: Bomboş yolda tam 11 can gitti. Akıl almaz bir kaza diyoruz ama yani inanılmaz, gerçekten inanılmaz. Akhisar'da tur otobüsü sürücüsü ölümcül bir hata yaptı. Kaçırdı, sapağı kaçırdı. Otoyolda geri gitmeye başladı. En büyük hatalardan biriydi. Tır sürücüsü görüşünü açık olduğu 3 şeritli bomboş otoyolda otobüsü fark etmedi. Arkadan olanca hızıyla geldi. Sanki frene bile basmaya gerek duymadı. Arkadan çarptı otobüse ve o otobüsteki 11 kişi hayatını kaybetti. Kereste yüklü tır saat 11.11'de arkadan otobüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü. Araçlar devrildi, tırdaki keresteler etrafa saçıldı. Tam 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Bir yaralının durumu ağır. İki sürücü ve otobüsün sahibi, ikinci şoför gözaltına alındı. Şoförler tedavi sonrasında karakola götürüldüler sevgili dinleyiciler. İnanılmaz görüntülerdi. Bunu ihmal diye tanımlamak işi hafife almak olur. Burada bildiğiniz kasıt var. Bir şey olmaz yani, kasıtı ve yaklaşımı, bir şey oldu, tam 11 eve ateş düştü, milletin de ciğeri yandı. Türkçesiyle bir şey oldu. O yüzden sadece ihmalle izah etmek mümkün değil. Bazı yerlerde ihmal diye anlatılıyor çünkü. İnsanlık 2100'de yok mu olacak? Tıp dergisi Lancet'te yayınlanan yeni araştırmaya göre insanlığa bir ömür biçiliyor. Böyle giderse 2100'e kadar yok olabiliriz. 35 uzmanın raporuna göre yok oluşu getirecek iki büyük risk var. Nükleer savaş ve yapay zekanın kötü amaçlarla kullanımı. Bununla birlikte iklim krizi, hava kirliliği, salgın hastalıklar, ruhsal sorunlar, çocuklarda yetersiz beslenme, obezite gibi tam 15 tehdidin daha olduğuna işaret ediliyor sevgili dinleyiciler. İşimiz iş ve selam. O anlaşılıyor. Hava kirliliği deyince efendim İstanbul'u hava kirliliğini teslim almış vaziyette. Dün sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde yoğunlaşan pus, geçmişte yaşanan hava kirliliği kabusunu hatırlattı İstanbul'dakilere. Yüksek basınç ve rüzgarsız hava pus oluşumunun yanı sıra hava kirliliği riskini de artırıyor. Böyle solumaya çalıştığınız halde sanki nefes alamıyormuş hissi doğuyor ya, işte o soluduğunuz havadaki gazların maalesef olumsuz bir sonucu, etkisi. Sanki ciğerlerinize temiz hava gitmediğini düşünüyorsunuz ya, haklısınız efendim. Neler neler gidiyor ciğerinize oksijenin içerisinde. Zirveye ilerliyor Beşiktaş. Kocaeli Spor'u konuk etti. Karşılaşma sonucunda 5. galibiyetini aldı. Puanını 15'e çıkarttı. Siyah beyazlar puan cetvelinde 2. sıraya yerleşmiş durumda. Kabine gündemi fon tasfiyesi. Bugün kabine toplantısı var. Ana gündem maddesi tasfiyesine karar verilen fonlar. Fonlara ilişkin gelişmeler. Sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci de kabinede ele alınacak. Terör örgütünün silah bırakma takvibinde gelinen son aşama, güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda kabinede konuşulması bekleniyor. Kiraya veren de kiracı da dertli. Ev sahibiyle kiracı arasında kira artışı, raiç bedel, depozito ve evin teslimi esnasında yaşanan sorunlar konusunda kurumlarından alınan bilgiler

0: kitabıyla reali uygulaması arasında da fark var. Onu da ayrıca söylemek lazım. Çiftçinin yüzü bizimle gülecek dedi Yeni Parti'nin genel başkanı Özgür Özel. Kim ki uzaktan ahkam kesiyor bil ki dostun değildir ifadesini kullandı. Üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Size and olsun ki yüzünüzü güldüreceğiz dedi Yeni Parti'nin genel başkanı. Suudi Arabistan'a Husilerden ciddi bir tehdit daha gitti. 13 kişinin ölümüne neden oldu uluslararası havalimanında düzenlediği saldırıyla Husiler. Suudi Arabistan'ı tehdit ediyorlar. Mekke ve Medine havalimanları hariç Suudi Arabistan'ın tüm havalimanları ve hava savunmasının hedefte olduğunu, hava sahasının hedefte olduğunu söylüyor Husiler. Şaşıran yok. Paravan mı? Evet. Maşa mı? Hiç tereddütsüz öyle. Asıl soru kimin maşası? Yeni Şafak gazetesinde İsrail'e yardımın bedeli diyor efendim. İsrail hükümeti 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanı operasyonu esnasında otobüsüyle 30 İsrailli'yi kurtardığı için kahramanlık madalyası verdiği Bedevi Yusuf El Ziyadlı'nın Necef'teki evini de yıktı. 3 gün önce işgal güçlerinin nezareti altında sokağa giren buldozerler El Ziyadlı'nın evini yerle bir etti. Netanyahu'nun nankörlük ettiğini söylüyor El Ziyadlı uyanmış. Uyanmış da geç uyanmış böylesine günün alakasız bir saatinde günaydın derler. Türk dünyası ile ortaklığımız sınırların ötesinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'ndeki Türk dünyası gençlik buluşmasına katılan gençlere bir videoyla seslendi ve şöyle dedi. Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir.
1: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların fersah fersah ötesindedir. Bizim yol arkadaşlığımız köklü bir tarihin, zengin bir kültürün ve çok güçlü bir gönül bağının üzerine inşa edilmiştir. Anadolu'nun evlatları ile Türk dünyasının farklı bölgelerindeki siz genç kardeşlerimin bir araya gelmesini bu bakımdan çok önemli görüyorum. Enerjilerini ortak bir ideal etrafında müreffeh bir gelecek doğrultusunda birleştiren siz gençlere en güçlü destekleri sunmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak dilde, fikirde, işte birlik mefkuremizi inşallah bu ay sonunda Ankara'da düzenleyeceğimiz 13. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle bir adım daha öteye taşımayı hedefliyoruz.
0: İETT yangınlarının sebebi acaba ne? Bazı iddialar var, çıkma parça olduğu yönünde. Açık kaynaklara göre İstanbul'da son 7 yılda 118 İETT aracı yandı, kül oldu. İETT garajlarında 4 yıl motor ustası olarak çalışan Cihan Demirel'e göre otobüslerin durup dururken alev almasında çıkma ve tamir edilmiş parçaların kullanımı etkili oluyor. Mesela yağ kütüğünü bir araçtan söküp başka bir araca takıyorlar. Aşınan parçadan sızan yağ turbo ve sıcak egzoz sisteminin üzerine akıyor, yangına neden oluyor, yağ da kaçırıyor, sonra turbonun üzerine akıp kablolar eritiyor, ardından otobüs yine yanıyor. Çıkma balatalarda öyle, fren sistemini sıkıştırıyor, aşırı ısınmaya yol açıyor ve araçlar yanıyor diyor eski usta Cihan Demirel. İETT'de neler oluyor, belediyelerde neler oluyor, gelin beraber tartışalım. 2 numaralı baronun yeni başkanı Rıza Saka, İstanbul'da başkanlık yarışını avukat Rıza Saka kazandı. Çekişmeli geçti seçimlerde. Saka tam 1022 oy aldı. Ali Kasım Tuna 1016, Murat Güneş de 51 oy aldı. Ali Kasım Tuna sonuçlara itiraz ettiklerini söylüyor. Kutlayalım Sayın Saka'yı ve ekibini, devam edelim turumuza. Sabah gazetesi. Tayland'da iş adamına Çinli çete tuzağı. Pattaya kentinde yaşayan iş adamı Kutay Aslan'ın evi 5 Çinlinin silahlı baskınına hedef oldu. Çete üyeleri ölüm tehdidiyle Aslan'dan 824 bin dolarlık kripto parayla 210 bin Tayland bahtı, 5 Rolex kol saatiyle 4 cep telefonu gasp etti. Sevgili dinleyiciler, 54.3 milyon liralık gasptan bahsediliyor. Kimlikleri belirlendi çete üyelerinin. Soygundan 6 saat sonra da ülkeyi terk ederken ki kamera görüntüleri var. Para nerede? Hırsızlarda, gaspçılarda, adamlar nerede? Ferrari. Peki. Kalp krizinin temeli gençlikte atılıyor. Damarlarımız doğum tarihimize göre çalışmıyor. Kalp damar hastalığı bulunmayan 16 bin kişi üzerinde yapılıyor.

0: yapılan bir araştırma bu. 18-29 yaş grubunda damar plağına rastlandığı o 16 bin kişiden 18-29 yaş grubundaki 16 bin kişideki rapor. Damarlarınız konuşmaz ama sustuklarını da zannetmeyin bu sessizlik biriktirdiklerinin bir işareti. Ben buradayım dediğinde de geçmiş olsun, fazlaca geç oluyor. 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek. Vatandaşlık maaşının ayrıntıları bunlar. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle 2,5 milyon haneye yılda 1,5 milyon lira yardım yapılacak sevgili dinleyiciler. Verilecek destek miktarı her hane için kademeli olarak belirlenecek ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda bu yardımlar şekillenecek. Kira, elektrik, doğalgaz, yakacak yardımlarını içeren konut desteğinin yanı sıra çocuk bakımı ve gıda ihtiyacı için de ödemeler yapılacak. Ankara'daki bir restoranda 4 kase cacığa 1000 lira ödeyen müşteri CİMER'e şikayette bulundu. 4 kase cacığa 1000 lira. Girişteki menüyle QR kodla erişilen menü arasında 34 üründe fiyat farkı tespit edilen restorana 135.082 lira para cezası kesildi. Rahatsız olan yoktur herhalde. İşletmenin sözde sahibi hariç. Fon burgurunda 16 günde tam 401 milyar lira buharlaştı. 16 günde 401 milyar lira. Tera ve pusula fonlarında meydana gelen çöküşün hemen öncesinde 401 milyar liralık devasa bir çıkışın gerçekleştiği ifade ediliyor. 1-16 Eylül tarihleri arasında 440 kişinin toplam 401 milyarlık şüpheli fon satışı yaptığı ortaya çıktı. Savcılık bu kişilerin fon krizinden hemen önce haberli çıkış yapıp yapmadığını araştırıyor. Bu 401 milyarlık şüpheli fon satışı yapılan piyasada 440 kişi yok canım biz tiyo falan almadık diyor. Diyor ama buna inanmak gerçekten imkansız. Fonlardan milyarlarca lira kazanç sağladığı ifade edilen 141 gerçek kişiyle 73 şirkete geri ödeyin yazısı gönderildi. Haksız kazanç elde edenlerin hesaplarına bloke konuldu. Bu kişilere yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.
1: Türk ekonomi tarihinin en büyük fon soruşturmasında paranın izi takip ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Tera, Pusula ve Hedef portföyde rekor kazanç elde edenlerin peşine düştü. 3 fonda 214 kişi ve şirketin hesaplarına bloke konuldu. 3 fondan 187 milyar 653 milyon lira kar edildiği belirlendi. Savcılık isimleri tasarruf mevduatı sigorta fonuna bildirdi. Hesaplarına bloke konulan ve yurt dışı çıkış yasağı getirilen kişilere resmi bildirimler yapılmaya başlandı. 141 gerçek kişiyle 73 şirkete geri ödeyin yazısı gönderildi. TMSF elde edilen fahiş gelirlerin iade edilmesini istedi. Ayrıca MASAK savcılık talebi üzerine kişilerin yurt dışı bağlantılarını incelemeye aldı. Suç gelirinin aklanmasının engellenmesine yönelik yasalar kapsamında yapılan el koyma işlemleri gerçek kişilerin yanı sıra listedeki şirketlerin yöneticilerini de kapsıyor. Şirket yöneticilerine de yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Savcılığın mal varlığını dondurduğu isimler arasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da var. Telefonundan 2 milyar 355 milyon kar ettiği kayıtlara girdi. Mahkeme kararına göre RYC isimli inşaat şirketinin bütün varlığına el konuldu.
0: Türkiye gazetesindeyiz. Z kuşağı sanatı satın alıyor, koleksiyonerleri geçtiler. Araştırmaya göre gençler sanat alımında 347 bin dolar ortalamayla köklü koleksiyonerleri geride bıraktı. Resim öne çıkıyor, dijital sanata olan ilginin ise azaldığına işaret ediliyor. Soru şu, parayı nereden buluyor Z kuşağı? Üretiyorsa, kazanıyorsa, ticaretten tertemiz kazançlar elde ediyorsa ya da herhangi bir görevden, herhangi bir resmi gayri resmi işten gayet tabii bu ancak saygı duyulası iş. Ama büyük paraları çok kolay harcamak insanın aklına soru işareti getiriyor. Ha, bu arada köpek beslemenin maliyeti de bayağı para gerektiriyor. Evcil hayvanların masrafı mama, aşı ve bakımla falan bitmiyor. Almanya, Hollanda, İsviçre, Avusturya köpekler için vergi de alıyor. Alman belediyeleri köpek vergisi olarak 430 milyon avro topluyor. Mainz'da hayvan sahipleri 186 avro ödüyor. Tehlikeli ırklarda rakamın 1660 avroya kadar çıktığı da işaret ediliyor. Yine para gerektiren bir iş, Doğu Ekspresi kış için hazır. Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan turistik Doğu Ekspresi kış sezonuna 21 Aralık itibariyle başlayacak. Ankara-Kars hattında 70 sefer yapılacak. Biletler 26 Ekim'den itibaren satışta olacak. Kim alacak kardeşim bu biletleri demeyin. Uçuyor. füze gibi bir anda hop gökyüzüne yükseliyor ve bir daha da bulunamıyor efendim. Zeytin bolluğu maliyete takılmasın. Bu yıl ağaçlarda zeytin bol ancak toplam maliyetleri çok yüksek. Ağaçlar zeytin dolu ama üretici sıkıntılı. Zeytin toplayan işçilerin yevmiyesi geçen yıl 900 liraydı. Rakam bu sene 1500 liralar civarında. Ayrıca yağ fiyatlarındaki düşüş de hasadın bir kısmının bahçede kalma riskini beraberinde getiriyor. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali de Guinness Rekorlar Heyeti'ne ev sahipliği yaptı. 16.002 kişi zeytinyağı tadımı yaparak 12.909 kişiyle İspanya'nın elinde bulunan dünya rekorunu tarihe gömmüş durumda. Bu arada saat 7.22 oldu bile. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Birazdan ilk 30 dakikanın ilk mesajını beraber evvelallah göreceğiz, öğreneceğiz. Açık ara en iyisi. Real Madrid'in Villarreal'i tek golle mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de oyuna başlayan ve 77 dakika sahada kalan Arda Güler, İspanya basını tarafından bir kez daha takımının en iyi ismi olarak gösterildi. Marka'daki haberde Arda Güler, Real Madrid'in açık ara en iyi oyuncusuydu diye yorum yapıldı. Arda'nın yıldızı parlıyor sevgili dinleyiciler. Maşallah diyelim. Soğuk ve sağanak geliyor. Akdeniz üzerinden gelecek yağışlı sistemin önce Ege ve Trakya'da etkili olması, ardından Marmara ve İstanbul'da kuvvetli sağanaklara yol açması bekleniyor. Sağanak ve soğuk hava bir hafta boyunca devam edecek gibi gözüküyor. Buradan büyük deprem çıkmaz diye büyük bir başlık var efendim burada. Haddinden fazla büyük, hatta öyle diyelim. Deprem uzmanları Yalova açıklarında önceki gece meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin adalar fayıyla ilgisinin olmadığını söylüyor. Bunun yerel bir gerginlik boşalması niteliği taşıdığını, büyük bir kırılma oluşturmayacağını, endişe edilecek bir durumun bulunmadığını iddia ediyor. Dün 18-14'te yine Yalova merkezli 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bunun da aynı şekilde risksiz depremler kuşağında olduğu ifade ediliyor. Ben o kadar kati konuşmaktan imtina ederim, çekilirim ve hayal ederim efendim. Durumu böyle anlatayım size. Çocuklarınıza bu şarkıları dinletmeyin. Son zamanlarda okul saldırılarının nedenleri araştırılırken Amerikalı pop grubu Foster'la People'ın şarkısı okul çağındaki çocuklar üzerindeki etkisine işaret ediliyor. Robert isimli sorunlu bir gencin okul saldırısı planını ve cinayet düşüncelerini anlatan şarkının sosyal medyada 1.2 milyar kişi tarafından izlendiği dile getiriliyor. Aman mukayyet olun çocuklara. Rusya Ukrayna'dan enerji ateşkesi Trump duyurdu. Bu şimdilik böyle. Yani bunu duyurur, bu saat itibariyle haber olur. Öğlen başka haber olur, ikindi de başkadır haber. Akşam başkadır, Trump'ın ağzından cümleler sarf edilir, zıttını söyleyebilir. Gece bambaşka şoklar yaşatabilir dünyaya ama şimdilik bu. Donald Trump sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla alakalı olarak derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir diyor. Husilerin saldırısına da yine aynı gazetede yer veriliyor. Efendim bugün Tokat'ta okullara ara verildi, eğitime ara verildi çünkü şebeke suyunda problem var. Yaklaşık 3000 kişi zehirlenme şüphesiyle Tokat'ta hastanelere koştu. Yetkililer şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Eğitime bir gün süreyle ara verilmiş durumda. Yaklaşık 3000 kişi dile kolay tedavi gören, hastanelerde tedavi gören 18 çocuktan 6'sının taburcu edildiği, diğerlerinin tedavisinin devam ettiği vurgulanıyor. Suya ne olmuş, yani suda ne var diyenler için inceleme sürüyor. Analiz sonuçları henüz gelmedi. Vatandaşlardan tedbir amacıyla musluk suyunu kaynatarak tüketmeleri, resmi kurumların açıklamalarını beklemeleri, takip etmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Peki, çok geçmiş olsun diyelim. Yeni Akit gazetesi, uluslararası bilim olimpiyatlarında madalyaları topladık diyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, Türkiye'nin bu yıl uluslararası olimpiyatlarda 78 madalyayla tarihteki en yüksek madalya sayısına ulaştığını söylüyor. Başkan Erdoğan'ın Türk Dünyası programında gençlere yaptığı hitap burada yerini almış. Cemil Tugay hazımsızlığı devam ediyor. Baba ocağı dedikleri CHP'yi ikiye bölen, yanına aldığı 91 milletvekiliyle kurduğu yeni partiye çok sayıda belediyeyi transfer eden, Özgür Özel'e tek kelime edemeyen karanlık odalarda Cemil Tugay hazımsızlığı var. İzmir Tabip Odası ile İzmir Barosu, Özel'in yeni partisine geçen CHP'liler hakkındaki tek kelime bile etmezken Cemil Tugay'a neler söylediler neler. Kemal Bey'le Yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel konusunda da yine Cemil Tugay itişmesi, kakışması var. Tabii fiziki bir itişmeden bahsetmiyorum ama sözler tam anlamıyla itişiyor, kakışıyor, düello yapıyor. Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'na yalanlayıcı ifadelerle cevap verdi.
2: Bir, devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır ve hiçbir belediye başkanının yapılmamasını herhangi bir dönemde söylememiştir. Devir teslim günü Karşıyaka Belediyesi'nin beşli çeteyle ilişkisini anlattım, aday yapma dedim diyorsa devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin, niye disipline vermedin, niye gereğini yapmadın, niye başımıza bela ettin o zaman? Kartalık Karşıyaka yaparak CHP %1'lerde yeni parti uçmuş gitmiş. Buradan bizi aklı sıra İzmir'de itibarsızlaştıracak, tartıştıracak da bilmem ne yapacak. Şunları söyledim küllüm yalan, bunları söyledim küllüm yalan. %1'lik ikilik parti olarak böyle işlere tenezzül etmeyeceksiniz.
0: Esnaf da mutlu, vatandaş da. Edirne esnafı Başkan Erdoğan'la açılışını yaptığı Çerkezköy-Kapıkule yüksek hızlı trenle kentteki yoğunluğun artmasının beklendiğini söylüyor. Çerkezköy'den Edirne'ye yüksek hızlı trenle gezmeye gelen vatandaşlar da trenin konforlu ve rahat olduğunu dile getiriyor. Canım ülkeme hayırlı uğurlu olsun efendim. Sahte istifaya yargı freni, bir özel güvenlikçi başka işte çalışmak istediğine ilişkin yazıyı imzaladı. Ardından kovuldu. Yargı sahte istifaya İstifayı reddetti değerli dinleyiciler. Edremit'teki haberi gazetede duyuruyor. Enerji krizinde yoksulluk tehdidi var. Birleşmiş Milletler Kalkınma Fonu 11 Ekim tarihli raporunda savaşların başlamasından bu yana 130 ülkede benzin fiyatlarının ortalama %26 arttığına dikkat çekiyor. Raporda enerji fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansıması halinde 130 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altına düşebileceği uyarısını yapılmış. Buna göre dünya genelinde yakıt sübvansiyonlarının maliyeti bu yıl 1 trilyon doları aşabilir. 1 trilyon dolar. Birleşmiş Milletler zaten istatistik bürosu gibi çalışıyor. Bol bol rapor yayınlıyor. Sonra suya sabuna karışmıyor. Kenarda yemeklerini yiyip efendim eğlencelerine devam ediyor. Cacık cezasına takvim de yer vermiş. Vatandaşa maaş müjdesi haberi de çarpıcı. Vatandaşlık maaşının detayları bunlar. Hazırlanan tasarıya göre gelir 23.552 liranın altındaysa maaş verilecek. Destek ödemesi net asgari ücretin 1/3 yani 9.358 lirayı aşmayacak. İl il yardım kriterleri belirlenecek. Önce pilot iller. 2027 yılında Türkiye'nin tamamına yayılacak ama önce pilot illerden başlayacak. Toplam gelirin 23.552 liranın altında olması gerekiyor bu vatandaşlık maaşını alabilmek için. Neleri kapsayacak? Konut, çocuk yardımı ve gıda kalemleri. Kim ne yardım alacak? Metropollerde kira, soğuk, illerde enerji, kırsalda gıda desteği. Yardımın sınırı ne? Destek asgari ücretin %15 ile %35'i arasında değişecek. Peki gelir nasıl belirlenecek? Hesabı var mı? Hareketi var mı hesabında? Tapu verileri nedir? Üzerine kayıtlı bir arazi, ev vesaire var mı? Yaşlı ve engelli mi? Bunlar öncelikli olarak kale alınacak. Ardından da 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon lira destek sağlanacak. Bir kez daha söylüyorum. Asgari ücretin %15 ile %35'i arasında bir destekten bahsediyorum. Milat ne diyor? Karnede yazmaz. Okul bilgiye odaklanırken merhamet ve şahsiyet gibi değerler karnede yazmaz. Son dönemde yaşanan okul saldırıları insan yetiştirmenin sınav sonuçlarından çok daha önemli olduğunu gösterdi. Ailenin, okulun, medyanın ve dijital dünyanın şekillendirdiği bu yetişme ikliminde asıl üzerinde durmamız gereken karnelerde yazmayan değerlerimiz. Rakamlar değil, değerler önemlidir deniyor. Çok güzel bir tespit bu. Aile de dijital çağdan etkileniyor ki sadece çocukları mı, bebekleri mi, gençleri mi eleştireceğiz? Aynı çatı altında geçirilen zaman artarken birbirlerine ayrılan dikkat azalabiliyor. Ailede kurulan itimat bağı, yani güven bağı, sorunların gizlenmeden paylaşılmasını sağlarken o çoktan terk ediliyor. Çünkü anne bir yerde, baba bir yerde, çocuklar bir yerde ama aile bütünlüğü işte o yok maalesef. Saat 7.30'a işaret ediyor. İlk 30 dakikada ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı geldi. Hemen bakalım. buldum. Tahsin Bey'den geliyor. Tahsin Kulaç'tan hayırlı yayınlar. Sizi her sabah dinliyorum. Ben tır kullanıyorum diyor. Her dakika yazmam mümkün olmuyor zaten direksiyonda olduğum için ama sevgiler gönderiyorum size. Radyo 7 ediyor. Biz de Allah kaza bela vermesin, yolunuz açık olsun diye mukabele ediyoruz. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Baş yazıcı, baş yazıcı.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
5: Reklam.
6: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
7: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Her güzele
2: bir Mendus. Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
6: adında. Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın. Hangi halı değil
7: hangi gümüş suyu? Vay, bu tavuk aşmış.
8: Kırmızı süt aşmış, kırmızı süt aşmış.
9: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
11: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
12: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
13: Türkcelli'ye bağlan hayata.
14: Bir reklam.
15: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
16: Reklam.
17: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Baş yazıcı,
18: baş yazıcı. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
19: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %56 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişler ve Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda TEM Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, TEM Tekstilkent'ten Hastal'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 İncirli'den Ok Meydanı'na, E5 Ok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, Kartal'dan Kozyatağı'na, Basın Ekspres yolu Çoban Çeşme Kavşağı'na, O3 Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize iyi yolculuklar diliyoruz.
18: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
13: ve Türkiye'nin lider radyosu Radyo 7'de uyandıran yayınıyla Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor Ekim ayının 12'si itibariyle. Ve günlerden pazartesi, yepyeni bir güne başladık, yepyeni bir haftaya. İstanbul trafiği bildiğiniz gibi kentte yağış şu anda yok ama %58'i çoktan buldu. Ama Allah'tan Radyo 7 var. Radyo 7'nin uyandıran yayını var. Bu Türkiye'nin alışkanlığı. Sadece İstanbul'da değil, Ankara'da, İzmir'de, Gaziantep'te, Trabzon'da, Edirne'de, yurt içinde, yurt dışında o kadar çok dostumuz var ki, yazan, yazmayan, yazma alışkanlığı olmayan, pekala buna müsait olmayan, çalışırken mümkün olmayan çok dostumuz var. Her birine sevgiler. Hepinizin işi rast gitsin efendim. Çok teşekkürler. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmet Can Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin. Evelallah oradan da size yanıtlar veririz. Tıpkı şimdi yanıt vereceğimiz gibi. Murat Bey bizi İzmir'den değil. Şöyle yazmış: İzmir'de CHP belediyesi vardı yıllarca, vardı da ne hizmet vardı ki? CHP'li belediye olmasa ne kadar kötü olabilir ki? İzmir artık hizmet bekliyor diyor, ancak İzmir'i İzmirliler biliyor, yaşayanlar biliyor. Biraz da tarafsızca meseleye yaklaşmak icap ediyor. Mehmet Bulgan, çok teşekkürler. Hatay Antakya'ya sevgiler. Burhanettin Bey'e çok teşekkürler, o da bizi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nden dinliyor. Erhan Koloğlu bizim Alamanya'dan bizi dinliyor, ona da sevgiler gönderelim. O da değerli bir dostumuzdur. Zekeriya Acı'ya, Konya'ya ve aleyküm selam diyelim, hayırlı haftalar diye ekleyelim. Seyfullah Ceyhan, çok teşekkürler. Kevser Hanım, Kevser Özdemir, size de çok teşekkürler. Adil Bey, Adil Uslu, size de selamlar, sevgiler. İdris Beyhan, size de sevgiler. 10 yılın üzerinde oldu. Sizi her sabah dinliyorum. Bayrampaşa'da toptancıyız. Allah herkese hayırlı haftalar, hayırlı kazançlar nasip etsin demişsiniz. Amin efendim, cümlemize kazasız, belasız, en güzeliyle mümkün olsun diyelim. Manisa'ya da selamlar gönderelim. Hacer Hanım'a, Demirci'ye günaydın. Size de pırıl pırıl bir hafta diliyoruz efendim. Bugün kabine toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak o kabine toplantısı, ana gündem maddesi tasfiyesine karar verilen fonlar. Çokça konuştuk, konuşmaya devam ediyoruz. Kabinede tasfiye edilecek fonlara ilişkin gelişmeler öncelikle masada olacak. Sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Terörsüz Türkiye süreci de yine kabinede konuşulacak konular içinde. Terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen son aşama, güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda kabineye aktarılacak. Sevgili dinleyiciler, iddialar içinde ismi geçenlerden biri de Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tı. Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamındaki hakkındaki iddialara ilişkin aynen şöyle dedi:
16: kesinlikle ne Hedef Yatırım Portföy Şirketi'nde ne MKK kayıtlarında asla 170 milyon liralık bir para çekişi ve hesap kapatılışı yok. Bu koskoca bir yalan ve iftira ve şöyle bir sahtecilik yapmışlar. Bu evrak sahteciliğidir. Yatırım portföy şirketinde benim hesabımdaki sukuklarla alakalı vadesi dolan sukuk ihraçlarının para ödemesi yapılıyor, para tahsilatı yapılıyor. Bu yıllar içinde, yani 2 yıl 8 ay içinde bazı vadesi dolanlarla ilgili tahsilat ve yeni sukuk alımı için ödeme şeklindeki farklı işlemleri toplayarak 170 milyon lira işlem yaptı, para çekti diye, işte manipülasyon yaptı diye bir algı oluşturmaya çalışmışlar. Bunu tespit ettik. Ben kendilerine hodri meydan diyorum. Eğer yürekleri varsa MKK'ya sorabilirler resmi olarak. MKK'da veya başka finansal kuruluşlarda, denetim kuruluşlarında mutlaka köstebekleri vardır birkaç tane. Köstebeklerine de sorabilirler. Bankacılık sistemindeki adamlarına da sorabilirler. 170 milyon lira Ömer Bolat veya yakınlarına bir para çekişi olmuş mu, olmamış mı? Bu ahlaksızlık, bu siyaset değil. Onun için bu aziz millet 24 senedir bunlara iktidar yüzü göstermedi. Sadece belediyelerde son iki yerel seçimde kazandılar. Görüyorsunuz belediyelerin nasıl çökertildiğini ve yağmalandığını ve mahkemelerde insanların nasıl itiraflarla bu belediyelerdeki yağmaları ortaya koyduğunu, bunlar karşılarındakini kendileri gibi zanneden zavallılar, biz onlara benzemeyiz, bizim değerlerimiz inancımızdır, kültürel değerlerimizdir, bizim adalet, hukuk, hakkaniyet, merhamet, vicdan, ahlak, çalışkanlık, vatanperverliktir bizim değerlerimiz. Ama bunların en büyük sermayesi yalan ve iftiradır. Bununla iktidara gelip çökmek arzusuyla davranıyorlar. Ama onlarla Yüce Türk mahkemelerinde de hesaplaşacağız. Haysiyet cellatlığı neymiş, itibar suikasti neymiş, şeref yoksunluğu neymiş, onlarla bu mücadeleyi sürdüreceğim.
13: Peki, mücadele deyince çiftçinin yüzü bizimle gülecek diyor Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel. Kim ki uzaktan ahkam kesiyorsa bil ki o dostun değildir demiş. Bursa'nın Çağrışan mahallesinde üzüm üreticileriyle bir araya geldi Özgür Özel. Size andolsun ki yüzünüzü güldüreceğiz diyor. Ben pamuk tarlasından geliyorum. 12 yaşında traktörün üzerinde olmaktan geliyorum. Damda hayvan pisliği kürmekten geliyorum. Süt almaktan geliyorum. Ben tarlada alın tere dökenlerin emeğini iyi biliyorum. Ben Bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunuyum. Size and olsun ki sizin yüzünüzü biz güldüreceğiz diyor Yeni Parti'nin Genel Başkanı Özgür Özel. Çiftçiye her yerden geliyor fark ettiğiniz üzere. Traktörden geliyor, tarladan geliyor, hayvancılıktan geliyor, bahçıvanlıktan, her yer öyle, genelde öyledir. Yani piyanonun bütün tuşlarına itinayla basılır. Siyasiler bunu belli aralıklarla büyük bir başarıyla yaparlar. Mangalda da kül bırakmaksızın yaparlar. Lakin iş icraya gelince durum değişebilir. Mesela Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu. Gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı, 10 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest. Öte yandan çarpıcı tanık ifadeleri ve para hareketleri de dosyaya girdi. Hak ediş ödemeleri üzerinden %20 oranında rüşvet istendiği iddiaları var.
20: Soruşturmanın kapsamı büyüyor. Çarpıcı ifadeler ve devasa para hareketleri ortaya çıkıyor. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyada bazı belediye ihaleleri ve hak ediş ödemeleri üzerinden rüşvet istendiğine ilişkin tanık ve şüpheli beyanları yer aldı. İddialara göre bazı firmalardan hak ediş bedellerinin yaklaşık %20'si oranında ödeme talep edildi. Tanık Halil Yılmaz, hak edişlerini alabilmek için belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'a makam odasında toplam 9 milyon lira verdiğini öne sürdü. Orhan Yıldırım ise aynı yerde farklı tarihlerde toplam 300 ila 400 bin dolar teslim ettiğini iddia etti. Dosyaya giren bir ses kaydında da 3 milyon liralık başka bir para teslimi iddiası yer aldı. Savcılık ayrıca bazı şirketlerin belediyeden hak ediş aldıktan hemen sonra ödeme tutarının yaklaşık %20'sine denk gelen miktarları nakit çektiğini tespit etti. MASAK raporuna göre Ulutaş'ın 2025 yılındaki para transfer hacmi 231 milyon lirayı aştı. Kız kardeşiyle arasındaki işlem hacminin ise 212 milyon liranın üzerinde olduğu kaydedildi. Ulutaş'ın evinde yapılan aramada yaklaşık 450 bin dolar, 31 bin avronun üzerinde döviz, 2 milyon 580 bin lira nakitle çok sayıda ziynet eşyası ve 2 lüks marka saat ele geçirildi. Soruşturmanın adli ayağında ise 19 şüpheli hakimliğe sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
13: Konser, heykel vesaire vesaire derken bütçeler savruldu. Mesela CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi şimdi de Üsküdar'ın en değerli arazisini satışa çıkartıyor. Hem de bugün. Yolsuzluk tutuklusu biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu. Onun yol arkadaşları uzun yıllardır İGDAŞ İkmal Müdürlüğü koordinatörlüğünde kullanılan Üsküdar'daki İnci adeta konumdaki araziyi bugün düzenlenecek ihaleyle 3 milyar 650 milyon lira muammen bedelle satışa çıkartıyor. AK Parti döneminde 2018'de İGDAŞ'a devredilen arazi Çamlıcak Kız İmam Hatip Lisesi ile Kuba Camii arasında yer alıyor. Gazete bunu ihanet gibi satış diyerek veriyor. Ekosistemin Üsküdar'ın en değerli arazisine adeta göz diktiğine işaret ediyor o haberlerde. Bu arada sizden de çok sayıda mesaj geliyor. Almanya'ya selamlar. Mehmet Kılıç bizi dinleyen dostumuz. Kahramanmaraş'ta Metin abimiz var. Metin Belverenli. Sevgiler efendim, hayırlı işler. Adem Sezen Bursa'dan bizi takip ediyor. Zaten traktörleri yenileme zamanı gelmişti. Belli aralıklarla iş makineleri modellerini yükseltmek lazım diyor. Adem Bey bunu yeni partinin genel başkanına söylüyor. Özgür Bey'e doğrudan ithaf ederek ifade ediyor. Şimdi yaşanan bu feci kazayı sadece ihmal kelimesiyle mi anlatacağız? Yani inanılmaz efendim ve maalesef can kayıplı. Akhisar'da tur otobüsünün sürücüsü ölümcül bir hata yaptı. Otoyolda geri geri gitmeye başladı. Kendince bir sebebi vardı. Sapağı kaçırmıştı. Yani girmesi gereken yeri bomboş yolda kocaman otobüs geri geri gitmeye başladı. Son derece açıktı görüşü. Üç şeritli yolda geri geri gidiyordu ama arkadan gelen koskoca bir tır vardı. Tomruk yüklü bir tır maalesef. Olağanca hızıyla fren bile yapamadan, tam da anlayamadan meseleyi önündeki otobüse vurdu. Sevgili dinleyiciler, tam 11 kişi hayatını kaybetti. 34 kişilik otobüste 27 kişi de yaralandı. Kazanın ardından iki aracın sürücüsüyle birlikte yedek şoför ve otobüsün sahibi de gözaltında.
20: Katil yolculuğu faciayla noktalandı. Tur otobüsüyle tır çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü. Akhisar'daki kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
0: Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı.
20: Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde yaşandı. Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün rotası Denizli Pamukkale'deki kaplıcalardı. Direksiyonda Metin Yavuz vardı. 34 kişilik otobüs saat 11.11'de Ballıca Mahallesi yakınlarına ulaştı. Yolu kaçıran otobüs şoförünün geri geri gitmesiyle kaza kaçınılmaz oldu. Yolculuk otobüsün tahta taşıyan tırla çarpışması sonucu kabusa dönüştü. Şiddetli çarpışma otobüsü devirdi. Tır da kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Otoyol bir anda faciaya sahne oldu. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler araçta mahsur kalan yolcuları çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Her saniye hayati önem taşıyordu. Ancak müdahale sürerken acı bilanço netleşti. Kaza nedeniyle 11 yolcu hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi de hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
0: Tırın otobüse çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre hemen tüm unsurlarımız intikal etti. Yapılan tetkiklerde 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük.
20: Feci kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirildi.
13: Sürücüler gözaltında. Otobüsün şoförleri Metin Yavuz, Mehmet Ahlılar ve tır şoförü Hasan Karakaya gözaltında. Sevgili dinleyiciler, adli soruşturma 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da verdiği bilgiler var. Tedavisi süren yaralılardan bir vatandaşımızın durumu ağır. 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumununsa iyi kategoride tanımlanabileceği ifade ediyor. Bu facia. Dediğim gibi bunu sadece ihmal olarak görmek ya da tanımlamak pek mümkün olmayabilir. İşin içinde kasıt olduğunu, hani bu denli fütursuzca gerçekleştirildiği için kasıt olduğunu düşünmek pekala mümkün. Kurallara uyacağız. Eğer o sapak kaçtıysa, o koca otobüsle, ki fark etmez küçücük bir araç da olabilirdi, bir kişi bile bulunabilirdi, seyir güvenliğini ortadan kaldıracak hiçbir hareketi yapmak sürücünün ehliyetinde değildir, hakkı da değildir ve yapacağı şey bellidir. Sonraki sapaktan devam edebilmek, ama küçücük hesaplar yapınca sonucu işte bu kadar büyük, devasa acı oluyor, trajik hale geliyor. Başsağlığı diliyoruz. Bomboş yolda tam 11 can gitti. Üzülmeden ve üzerine bahsetmeden inanın hareket etmek mümkün değil. Gerçekten değil. Elektrikli otomobil füze gibi dedi. Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ yabancı marka elektrikli araçların savunma kampüslerine girişini yasakladı dedi TUSAŞ Motor Sanayi Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit. Bakın bu çok önemli bir şey. Niye? Yani o elektrikli araçlar her yerinde kamera olan, yolu kaydeden, etrafı kaydeden, çevreyi kaydeden, adeta muhatabına oraları canlı olarak aktaran o araçlar, elektrikli araçlar niye Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ'ye tesislere sokulmuyor dersiniz? Faruk Akşit, Savaş simülasyonu yaparsanız yapay zeka hemen her seferinde bu otomobilleri yerde yürüyen bir füze olarak kullanır. Arabanın kontrolünü de işte o yapay zeka ele geçiriyor diyor. Yapay zeka aracı askeri birliğin kapısına doğru getiriyor. İçinde sen varsın yoksun onu hiç ilgilendirmiyor. Sensör ve kameralar birliğin haritasını çıkartabiliyor diyor ve şöyle devam ediyor Mahmut Faruk Akşit.
1: Yapay zeka ile savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları land cruise missile olarak kullanıyor. Demek o yerde yürüyen güdümlü füze olarak. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor, senin askeri birliğinin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın, yoksun, yapay zekayı pek ilgilendiriyor. Çok tehlikeli. Bu arada biz Türkiye olarak, Aselsan, Roketsan, Havalisan ve Tİ olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var, kamera bilmem ne, haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. O kadar. Ama tehlike büyük. Allah korusun. Bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsin. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi yazılım değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz sık sık ama yazılım ve kontrol başka birindeyse o da istiyorsa onu yapar. Ne yazık ki.
17: 7 gün 7 sabah. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Baş yazıcı, baş yazıcı. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
21: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
17: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
22: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
23: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare. İlk o güvencesiyle.
24: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
25: Seviyorsan sebebi çok. Stastiz beklemesi yok.
26: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
23: Reklam.
17: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Baş...

0: Beşiktaş Dolmabahçe'de Kocaeli Spor'u güçlü bir oyunla yendi ve ikinci sıraya çıktı 2-1'lik sonuçta. Süper oynadı kaptan Orkun ve Vlahovic. Kartalı uçuran isimler oldu ve taraftarını coşturdu. Siyah beyazlar 18'de Orkun Kökçü'nün usta işi golüyle öne geçti. 27'de Şov skora dengeyi getirdi. Bu golde kaleci Nübel büyük bir hata yaptı. Bu golün şokunu hemen üzerinden atan Beşiktaş 31'de Vlahovic'in penaltı golüyle 3 puana ulaştı ve 2-1 oldu maç. İlhan Fakılır'ın bir şutu direkte patladı. Kocaelispor'un kalecisi Serhat müthiş kurtarışlarla farkı önledi. Tüpraş stadında 4'te 4 yapan Beşiktaş 15 puana ulaştı ve şimdi ikinci sıraya çıkmış durumda. Orkun daha iyi olmalıydık diyor. Milli arada takımdan uzak kalınca dengeler bozulabilir. Rakiplerimiz hata yapmıyor. Bizim de hata lüksümüz yok. Yorgunluk da var tabii ama oyunumuz iyi değildi bence. Daha iyi performans olabilirdi. Lig uzun bir maraton. 3 önemli puan aldık. Önümüzde önemli bir Avrupa maçımız var. Herkes hazır. Takımda herkes birbirine yardım ediyor. Hava güzel, artık önümüze bakacağız diyor. Sevgili dinleyiciler, Beşiktaşlı oyuncu Orkun. Yeri gelmişken söyleyelim, Beşiktaş'ın puanı 15 ve ikinci sırada 1. Galatasaray'ın puanı 16, ilk sırada 3. Ahmet'in puanı 14, 4. Fenerbahçe'nin puanı da 13 sevgili dinleyiciler. Sakatlıktan döndüğü Çaykur Rize maçında Fenerbahçe'nin açılış golünü kaydeden İspanyol Yıldız, Devler Ligi'nde rakipleri Aston Villa'yı gözüne kestirdi. Asensio'dan bahsediyorum. 1,5 aylık aradan sonra performansı beğenilen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, İngiliz temsilcisine karşı da takımının en büyük kozu olacak. Bu arada İrfan Can da kendini buldu. Son 2 Süper Lig maçında 2 gol 2 asistlik katkısıyla dikkat çekiyor İrfan Can Kahveci. Çaykur Rize karşılaşmasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetmiş. Sarılar Çaylı ekibin Brezilyalı kalecisi Ederson ise Çaykur Rize karşısında yaptığı kritik kurtarışlarla kalesini gole kapattı. Son 3 maçta gol yemedi. Fenerbahçe bu periyotta Gaziantep'te 0-0 berabere kaldı. Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rize'yi de 3-0'la geçmişti, hatırlayacaksınız. Gelelim diğer takımlarımıza. Onana çıkarması, Trabzonspor satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı Kamerunlu kalecisi için Manchester United'la masaya oturdu. Habere göre Karadeniz ekibi peşinde kuyruk oluşmadan Onana'nın tapusunu almak istiyor. Fırtınanın bu transferde şansı bu oyuncunun fırtınadan yana olması. Yani Trabzon'a ve Trabzonspor'a çok sıcak bakması. Sevgili dinleyiciler, bu hafta önemli, çok büyük bir kozu var Galatasaray'ın. Barcelona önünde en büyük kozu Victor Osimhen olacak sarı kırmızılı takımın. Uzun süredir sakatlığı var. Victor'un Kasımpaşa maçının son bölümünde oyuna dahil olduğu Nijeryalı golcü Barcelona önünde ilk 11'de başlayacak. Okan Buruk takımının hücum planını Victor Osimhen'in üzerine kuruyor. Barça maçına İtalyan hakem görevlendirildi, onu da söyleyelim. Maç ne zaman diyenler için onu da hatırlatalım. Yarın. Efendim, Şampiyonlar Ligi mücadelesi yarın gece saat 22'de Galatasaray ile Barcelona arasında olacak. Sonra hafta boyunca Avrupa maçlarımız ve heyecanımız sürecek. 14 Ekim çarşamba akşamı saat 22'de yine aynı grupta, Şampiyonlar Ligi grubunda Aston Villa ile Fenerbahçe mücadele edecek. Yarın Galatasaray Barcelona, çarşamba akşamı Aston Villa Fenerbahçe. Perşembe günü, yani 15 Ekim perşembe günü saat 22'de Hoffenheim ile Beşiktaş mücadele edecek. Sonra yine perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde saat 19.45'te Kups Trabzonspor karşı karşıya gelecek değerli dinleyiciler. 4 takımımıza da başarılar diliyoruz ve yine sonra 8. hafta heyecanı başlayacak cuma akşamı. 16 Ekim cuma akşamı saat 20'de Çorum'la Çaykur Rize oynayacak. 17 Ekim cumartesi günü 13.30'da Erzurum Eyüp, 16'da Ahmet Konya, aynı saatte Gençler Birliği Galatasaray, 19'da Fenerbahçe Alanya maçları var. 18 Ekim pazar günü 13.30'da Kasımpaşa Samsun, 16'da Kocaeli Göztepe, 19'da Başakşehir Gaziantep ve 8. haftanın kapanış maçında 19 Ekim pazartesi akşamı saat 20'de Trabzonspor'la Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
6: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
7: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Her güzele bir Mindus.
10: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
12: Pilot Garaj Auto Expertiz.
13: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
14: Eve vardım, Skoda'm sensiz ne yapardım?
13: 2 numara.
15: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın.
16: Skoda servisin, beni anlarsın.
13: 1 numara.
17: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
13: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
18: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
19: Bellona, Bellona.
20: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
21: Musullu küçük ev aletleri.
22: Alanda, satanda mutlu.
23: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: telefon deyince vatan. Vatan,
1: güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
5: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri. Kangal Alacahan Hekiman yolunun 1 ila 8. kilometreleri. İnebolu Küre Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
4: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan dolarının serbest piyasada şu anda 49.32'de olduğunu söyleyelim. Dolar 49.32'de, avro ise 55.31'ler seviyesinde. 55.31. İngiliz sterlini 65.36'da. 65.36. Borsa İstanbul 100 endeksi toparlanmak için çaba sarf ediyor. Haftayı artı 52 puanla ve 12.265 ile tamamlamıştı. O yeni haftanın da kritik olduğunu, yani bu haftanın da önemli olduğunu hatırlatalım. Takibe devam edelim. Şimdi gelelim gram altına. Serbest piyasada gram altının satışı 6.665 liralar seviyesinde. Sanki hafif yukarı yönlü bir hareketi var geçtiğimiz günlere kıyasla. Gram altının satışı 6.665 lira. Çeyrek altın 10.865 lira. Yarım altın 21.723 lira. Tam altının satışı 43.320 liradan yapılıyor. At altınsa 44.420 lira. Nereden aldınız, ne şekilde ödediniz, ne kadar aldınız, hangi yakınlıklarla, bu pekala serbest piyasanın tekelindedir ve karar serbest piyasanın. Gümüşün gramı 96.72, 96 lira 72 kuruş ve Brent petrol o yükseliyor. 103 dolar 44 sent civarında, 103 dolar 44 sentte.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
7: bankayız Halkbank. Bugün itibariyle akaryakıt fiyatlarında bir değişiklik yok. İstanbul'un Anadolu yakasında benzinin litre fiyatı 83.60'larda, motorinin litre fiyatı 96.50'lerde, LPG litre fiyatı 40.60'larda. Ankara'da benzinin litre fiyatı 84.80'de, motorinin litre fiyatı 97.70'de, LPG'nin litresi 41.29'da. İzmir'de benzinin litre fiyatı 85.10'da, motorinin litre fiyatı 98 lira civarında, LPG'nin litre fiyatı da 41.20'lerde bulunuyor. Sevgili dinleyiciler, bulunduğunuz kentte de ufak tefek farklar olabilir. Petrolcüden petrolcüye değişkenlik gösteriyor. Onu da söyleyelim yeri gelmişken. 2,5 milyon haneye 1,5 trilyon liralık destek sağlanacak. Başkan Erdoğan açıklamıştı biliyorsunuz, vatandaşlık maaşını. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi diye de tanımlanıyor bu. 2,5 milyon haneye yılda 1,5 trilyon liralık bir yardım anlamına geliyor. Vatandaşlık maaşından yararlanabilmek için bir ailenin toplam gelirinin en düşük emekli maaşı olan 23.552 liranın altında bulunması gerekiyor. Tekrar ediyorum, ailenin toplam gelirinin 23.552 liranın altında olması gerekiyor. Verilecek destek miktarı her hane için kademeli olarak belirlenecek. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenecek bunlar. Kira, elektrik, doğal gaz ve yakacak yardımlarını içeren konut desteğinin yanı sıra çocuk bakımı ve gıda ihtiyacı için de ödemeler yapılacak. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının verileri esas alınacak. Sistemden emeklilerin de yararlanması öngörülüyor. Yeni sistemle hem aileler hem de yaşlı vatandaşlar sosyal güvenlik şemsiyesinin altına alınacak. Artan yaşlı nüfus ve sorunları öncelikli olarak değerlendirilecek. İl il yapılacak tespitlerin ardından yıl sonuna kadar pilot iller belirlenecek. 2027'nin ilk çeyreğinde ödemeler başlayacak ve uygulama yurt geneline 2027 yılında yurt geneline yayılacak değerli dinleyiciler. Merkezi sisteme kayıt devletten başvurular yapılacak. Onu da söyleyelim. Ödemeler maaş kartıyla gerçekleşecek ve hane ve bölge şartları belirleyici olacak. Yani sıcak iklim, soğuk iklim vesaire. Her biri ödemenin şeklini de oranını da değiştirebilecek. Ama bu altın bir nokta. Bir ailenin toplam gelirinin en düşük emekli maaşı olan 23.552 liranın altında bulunması gerekiyor. Peki, vergi mükellefleri için elektronik tebligatta yeni bir döneme başlıyoruz. Sisteme bir ailenin toplam geliri

0: gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olacak. Kolektif ve adi komandit şirketler de kapsamda yer alıyor. Sisteme daha önce dahil olmayan mükelleflere ise süre verildi. 11 Ekim'de yayımlanan tebliğe göre başvuruların 30 Kasım 2026'ya kadar tamamlanması gerekiyor. Başvurular hem vergi dairelerinden hem dijital vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek. Elektronik başvurularda e-posta veya SMS doğrulamasının ardından aktivasyon tamamlanacak. Mükellefler elektronik tebligatlarına dijital vergi dairesi veya e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Böylece vergi dairelerince gönderilen birçok resmi bildirim kağıt yerine elektronik ortamda mükellefe ulaştırılacak. Elektronik tebligat, mükellefin sistemdeki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda hukuken tebliğ edilmiş sayılacak.
1: 12.4 milyon yabancı ziyaretçi. Sadece Antalya'ya 12.4 milyon yabancı ziyaretçi. Rusya toplam yabancı ziyaretçiler içindeki payı %24.9'dan 26.6'ya yükseldi. Yani Türkiye'ye en fazla Rus turist geliyor. 5. sıradaki Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısı 9 ayda %5.8 arttı. 385.317'ye çıktı. Özbekistan ve Macaristan'dan gelenlerle çift taneli büyüme yaşanırken Almanya ve İngiltere'den gelenlerde toplam 323.965 kişilik bir düşüş kaydedildiği anlaşılıyor. Antalya'ya sadece 12.4 milyon yabancı ziyaretçi, Ruslar ilk sırada, sonra diğerleri sıralanıyor. Batılıların öyle aşırı şekliyle itibar gösterdiği bir coğrafya değil. Onlar Amerikalılar başta olmak üzere daha çok Yunan'ı tercih ediyorlar efendim. Normal. Atalarını ziyaret etmeleri normal. Zeytin bolluğu maliyete takılmasın. Bu yıl ağaçlarda zeytin bol ve o belli ama toplama maliyetleri yüksek. Ağaçlar zeytin dolu ancak üretici sıkıntılı. Zeytin toplayan işçilerin yevmiyesi geçen yıl 900 liraydı. Bu sene 1500 liralar civarında. Ayrıca yağ fiyatlarındaki düşüşün de hasadın bir kısmının bahçede kalma riskini beraberinde getirdiğine işaret ediliyor. Yani nimet var, toplayacak adam yok. Toplayacak adamların bedelleri yüksek vesaire. Aynı şeyi fındıkta da görüyoruz. Aynı şeyi üreticide 4 liraya 5 liraya satın alınan elmada tüketiciye 60, 50, 70, 90, 100 liraya satarken de görüyoruz. Fındıkta da görüyoruz, çayda da görüyoruz. Her yerde var. Bir de internetten yapılan alışverişler var. Özellikle de gıda. Hamburger, döner gibi et içeren yiyecek siparişlerinde. Hiç dikkat ettiniz mi efendim, evinize gelen paketlerde gramaj dümeni var? Ticaret Bakanlığı bu meseleyle ilgileniyor. Bakanlık yemek sitelerini uyardı. Et miktarının belirtilmemesi mevzuata aykırı. İnternet sitelerinde, mobil uygulamalarda et gramajının doğru şekilde verilmesi gerekiyor. Ama eve gelen farklı. Bir restoranda bir porsiyon döner 100 gramken aynı fiyat bandında bir başka restoranda 60 gram olarak sunuluyor. Bu fark tüketicinin doğru fiyat performans karşılaştırması yapmasını engelliyor. Aynı zamanda da gizli zam anlamına geliyor. Şikayetler arttı tabii. Tüketicilerin yaşadığı bu sorunlar Ticaret Bakanlığı'nın da gündeminde. Bakanlığa ulaşan şikayetler ve yapılan incelemeler sonucunda yemek siparişi verilen e-ticaret platformlarıyla işletmelerin kendilerine ait internet sitelerinde satışa sunulan hamburger, döner, İskender, köfte gibi ürünlerde kullanılan etin gramaj bilgisine bazı işletmeler tarafından yer verilmediği belirlendi. Bakanlık özellikle aynı türden ürünün farklı fiyatlardan satıldığı durumlarda et gramajı bilgisinin yer almamasının tüketicilerin eksik bilgilendirilmesine ve fiyat karşılaştırması yapmamasına neden olduğunu, bunun da mevzuata aykırı olduğunu duyurdu. Et miktarının belirtilmesi gerekiyor denildi. Yani şu kadar etle şöyle bir hamburger, şu kadar etle şöyle bir sandviç denerin fiyatı şudur diye duyurulmak zorunda. Etin cinsi de belirtilmek kaydı şartıyla. Cacık mı dediniz? Tamam, onu da anlatayım. Ankara'da bir restoranda 4 cacık için toplam 1000 lira ödedi müşteri. 4 kase cacık için toplam 1000 lira ödedi. Fiyatın menüde açıkça belirtilmediğini öne sürüyor. Müşteri şikayette bulunuyor. Ticaret Bakanlığı ekipleri işletmenin girişinde yer alan fiyat listesiyle QR kod üzerindeki görüntülerde menüyü karşılaştırdı. 34 ürünün fiyatının iki listede farklı olduğunu belirledi. İşletmeye 135.082 lira idari para cezası uygulandı. Yani listedeki fiyatla ya da masa üzerindeki fiyatla ya da girişteki fiyatla QR kod üzerindeki fiyat arası

0: Arasında bir fark var. Müşterinin lehine değil tabii bu fark. Maalesef aleyhine. Efendim, mecliste haftanın en kritik gündemlerinden biri fon krizinden etkilenen 455.758 yatırımcıya ilişkin düzenleme. 131 fonun tasfiye sürecini ve yatırımcılara 1 milyon liraya kadar olan ara ödeme yapılmasını düzenleyen teklif çarşamba günü Plan Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Diğer yandan siyasi parti gruplarında da toplantılar var bu hafta.
1: Mecliste yeni haftanın en önemli gündem başlıklarından biri fon krizinden etkilenen yüz binlerce yatırımcıya ilişkin düzenleme olacak. 455.758 kişiyi ilgilendiren kanun teklifi çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. 9 maddelik teklif, SPK'nın 17 Eylül'de tasfiyesine karar verdiği 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunu kapsıyor. Düzenlemeyle fonların tasfiye yöntemi, yatırımcıların hak sahipliği ve yapılacak ödemelerin esasları belirlenecek. Hak sahipliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas Bank, Tefas, Saklama ve Dağıtım Kuruluşlarının kayıtlarının karşılaştırılmasıyla tespit edilecek. Tasfiye süreci ise SPK'nın gözetim ve denetiminde yürütülecek. Piyasa bozucu eylem, bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen kişi ve kurumlara ise tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak. Teklifin komisyondaki görüşmelerin ardından genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Meclisin gündemi fon düzenlemesiyle sınırlı değil. Genel kurulda Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndaki iki üyelik için seçim yapılacak. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu'nda Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de ele alınacak. Öte yandan siyasi partilerin grup toplantıları da salı ve çarşamba günü yapılacak.
0: İstanbul Boğazı'nda dün facianın eşiğinden dönüldü. Kimyasal madde taşıyan Malta bayraklı bir gemi makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi. Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Sevgili dinleyiciler, ardından da bir kısım tedbirler alındı. Gemi kurtarıldı bulunduğu yerden. Kanlıca vapur iskelesinin kıyıdaki yalıların yakınlarına kadar sürüklenen tankerin karaya oturma ve kıyıdaki yapılara çarpma tehlikesi yaşadığı ifade ediliyor. Zaten o anlarda vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Bulgaristan'dan İtalya'ya seyrediyordu. Malta bayraklı gemi kent için, Türkiye için de büyük bir risk oluşturdu. Bu neden kanalın lüzumlu olduğu gerçeğini yeniden hepimize hatırlatıyor. Cep telefonuyla kayıt deyince İstanbul'da Esenyurt'ta trafikte yaşanan tartışma esnasında aracından inen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Bir kez daha söylüyorum. Aracından inen sürücüye 180 bin lira trafik cezası uygulandı. Sürücü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı sevgili dinleyiciler. Ehliyeti 60 gün süreyle geri alındı. Araç da 60 gün süreyle yine trafikten men edildi. Hakkında da işlem yapıldı. Zeytinburnu'nda ise trafikte tartışan yaya ve sürücüye toplam 181.246 lira idari ceza kesildi. Saldırgan davranışlarda bulunan sürücüyle trafiği engelleyici davranışlarda bulunan yaya olaydan bir gün sonra ekiplerce bulundu, yakalandı. İki kişiye toplam 181.246 lira ceza kesildi. Sürücü ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Aracı 60 gün trafikten men edildi. Sürücü hakkında ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan da adli işlem başlatıldı. Eğer trafikteki herhangi bir tartışma anında aracınızdan inmek gibi fevri bir davranışı sergileyecekseniz milyon defa düşününüz, akabinde dışarıya ininiz. Yok, ben savurabilirim, o ölçüde mal varlığım, maddi varlığım var diyorsanız eğer, siz bilirsiniz. Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının ikinci dalgasında 5 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan belediye başkan vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne yardım etme suçlamaları kapsamında geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldı.
1: Yönetimdeki isimler birer birer tutuklanıyor. Suçlamaları bulunan şahıslar görevlerinden uzaklaştırılıyor. Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturmanın ikinci dalgasında tutuklanan belediye başkan vekili Aydın Demirdirek, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında Ankara ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belediye başkan vekili Aydın Demirdirek'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aydın Demirdirek, belediye başkan yardımcıları Satılmış Serkan Yıldıran ve İbrahim Aydın'la Canan Demirkaya ve Elif Biçer tutuklandı. 4 şüpheli adliye kontrolle, 1 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklamaların ardından İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. demir direğin, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütüne yardım etme suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.
0: Ankara Gölbaşı'nda bizi dinleyen Kemal Bey'e çok teşekkürler düzeltme için. İnsan bazen zihninin planladığını dili ağzı söyleyemeyebiliyor ya da bambaşka bir şeyi söyleyebiliyor. Faruk Akşit'le ilgili haberle alakalıydı. Ne demişti Faruk Bey, TEİ Genel Müdürü Sayın Mahmut Faruk Akşit ne demişti? Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ yabancı marka elektrikli araçların savunma kampüslerine girişleri yasakladılar demişti. Çok çarpıcı ifadeleri vardı Akşit'in yabancı elektrikli araçlarla alakalı. Savaş simülasyonu yaparsanız yapay zeka hemen her seferinde bu otomobilleri yerde yürüyen bir füze olarak kullanır. Arabanın kontrolünü de o ele geçiriyor demişti. Bu yapay zeka başımıza dert açacak belli. Akşit şöyle devam etmişti. Yapay zeka aracı askeri birliğin kapısına vuruyor. İçinde sen varsın sen yoksun onunla hiç ilgilenmiyor. Sensör ve kameralarda birliğin haritasını çıkartabiliyor. Aselsan, Roketsan, Havelsan ve TEİ olarak yabancı elektrikli araçları kampüse sokmuyoruz. Yerlere izin var çünkü onların yazılımları, kontrolleri bizde diyordu Mahmut Faruk Akşit, TEİ Genel Müdürü. Çok önemli bir noktaya doğru dikkatlerimizi çekiyor. Bu yürüyen bir tehlike manasına geliyor. Bazı kaynaklarda da başımızı derde sokacak bir döneme doğru ilerlediğimiz anlaşılıyor. Mesela şöyle bir öngörü var, bir tahmin tabii. Bu insanlık 2100'de yok mu olacak? Tıp dergisi Lancet'ta yayınlanan bir yeni araştırma bu. İnsanlığa ömür biçen bir araştırma. Belki de insanoğlunun haddini aşarak yaptığı bir araştırma. Böyle giderse eğer 2100'e kadar yok olabiliriz diyor Lancet'taki makale. 35 uzmanın raporuna göre yok oluşu getirecek iki büyük risk var. Birincisi nükleer savaş. İkincisi yapay zekanın kötü amaçlarla kullanımı. Bununla birlikte iklim krizi, hava kirliliği, salgın hastalıklar, ruhsal sorunlar, çocuklarda yetersiz beslenme ve obezite gibi tam 15 tehdit daha bulunuyor. Bunlar da önemli tabii ama nükleer savaşın ve yapay zeka tehlikesinin olanca baskısını üzerimizde hissettirdiğini fark ediyoruz. Benzer şeyi T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da söyledi. Bayraktar, bu teknolojik devinimle, bu hızla, bu hırsla devam edecek olursak hepimizi, insanlığı, evlatlarımızı, nesillerimizi korkunç bir yok oluş bekliyor dedi.
2: Teknolojik devinimle İşte yakın zamanda başlayıp asla bitmeyen savaşlardan da bunu görebiliyoruz. Bu hızla, bu hırsla biz devam edecek olursak ancak hepimizi, insanlığı, evlatlarımızı, nesillerimizi korkunç bir yok oluş bekliyor. Bizlerin Teknofest kuşağı için formalize ettiği yol haritasında en önemli husus var ki bence bu varoluşsal bir şey artık yapay zeka çağında. Makinelerin ve makine insanların istilasından bahsediyoruz ya. Yapay zeka ile birlikte gelen bu yeni nesil teknolojik dalgada burada bütün bu geliştirilen teknolojilerin ne için olduğu, teknoloji için teknoloji mi, makine için teknoloji mi, yoksa bütün bunların insanlık için olduğu sorusunun çok daha yüksek sesle dile getirilmesi gerekiyor. Bugünün yarışına değil, henüz başlamamış yarışlara odaklanmak, bizler gibi alanı yeni kuran ülkeler için, yani teknolojik ekosistemini yeni kuran ülkeler için biraz daha doğru bir strateji gibi gözüküyor. Dost doğru bir düsturla bugünün yarışına değil, yarının yarışını bugünden öngörüp ona bugünden hazırlanırsak o alanda zamanı geldiğinde lider olabiliriz. İşte mesela bugün yeni uzaydan bahsediyoruz.
0: Peki, yeni kurallar var. Sosyal medyanın kuralları bunlar. 1 Kasım itibariyle değişiyor. Herkesi ilgilendiriyor. Sizi de, evlatlarınıza, yeni kuşakları da. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için hazırladığı yeni yönetmelikten bahsediyorum. Bu yönetmelik sıkı tedbirler öngörüyor. Kanundaki 15 yaş sınırının da ötesine geçen düzenlemeyle çocuk hesaplarında bağımlılığa yol açan sonsuz kaydırma ve ard arda gösterim olmayacak. Orada beyan edilen bir doğum tarihi vesaire kısmı var. Oraya bir veri girmek yeterli olmayacak çünkü e-devletle uyumlu hale getirilecek. Planlama böyle.
1: 15 yaş altına yasak geliyor. 1 Kasım'da çocuklar kapsamlı korumaya alınıyor. Sosyal medyada çocukların korunmasına yönelik düzenlemenin uygulama esasları belli oldu. Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlandı ve resmi gazetede yayımlandı. 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle 15 yaşını doldurmayan çocuklara sosyal medya hizmeti sunulamayacak. 15-18 yaş grubundaki çocukların hesapları varsayılan olarak gizli olacak ve herkese açık hale getirilemeyecek. Görsellerin kaydırma, dokunma, tıklama veya otomatik yöntemlerle ard arda sunulmasını sağlayan işlevler çocuk hesaplarında kullanılamayacak. Çocuklara yalnızca takip ettikleri hesaplar mesaj gönderebilecek, mesajlarda görüldü bilgisi yer almayacak. Takipçi ve takip edilen listeleri başkalarına gösterilmeyecek. Sosyal medya hesabı açılırken yaş doğrulaması E-Devlet üzerinden oluşturulan belirteçte yapılacak. Bu sistem yalnızca kullanıcının 15 yaşını doldurup doldurmadığını ve 18 yaşından küçük olup olmadığını gösterecek. Yönetmelik mevcut hesapları da kapsayacak. Platformlar yaş doğrulama işlemlerini 31 Mart 2027'ye kadar tamamlayacak. 15 yaşından küçük olduğu belirlenen kullanıcıların hesapları kapatılacak.
0: Okullardaki risklerden haberdarız. Zaman zaman da çok trajik, çok dramatik hadiseler yaşıyoruz maalesef. Üzülüyoruz. Topyekün o gün, o günlerde konuşuyoruz. Sonra unutuyoruz ama unutmayanlar var. Yani okullarda alınacak tedbirler hususunda hem sorumluluk alanlarında olduğu için unutmayanlar var hem de takibini yapanlar var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi o isimlerden biri. Son dönemde okullarda yaşanan saldırıların ardından güvenlik önlemlerinin artırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şefkat Kalkanı projesinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söylüyor İçişleri Bakanı.
1: Çocukları uyuşturucudan ve radikalleşme riskinden korumak için yeni bir proje hayata geçirilecek. Anneler hem eğitilecek hem de çocuklardaki tehlike işaretlerine karşı bilinçlendirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KON TV yayınında Şefkat Kalkanı adı verilen projenin ayrıntılarını anlattı. Anneleri çocukların davranışlarındaki değişimleri erken fark etmeleri için eğitim verileceğini açıkladı.
3: Bir çocuktaki değişikliği en önce annesi fark eder. Eve geldiği zaman çocuğun hal ve hareketlerinden, yani herhangi bir rahatsızlığı var mı, hastalığı var mı, çocuk normal davranışlar sergiliyor mu, anne bunu bilir.
1: Bakan Çiftçi çocukların evde ve okul dışında da takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
3: Odasında ne yapıyor, hangi sitelere giriyor, hangi oyunları oynuyor, çocukta herhangi bir davranış değişikliği var mı, bir sızıntı var mı, onu gözlemlemeliler.
1: Çiftçi projenin önümüzdeki günlerde yürürlüğe konulacağını belirtti.
0: Şefkatle yaklaşmıştı ve muhataplarına insan olduğu içindi tavrı. İsrail'e yardımın bedelini ödüyor şimdi. Ne demek istediğimi lütfen haberi dinleyin ve çok daha iyi kavrayacaksınız. İsrail hükümeti 7 Ekim 2023'te Aksa tufanı operasyonu sırasında otobüsüyle 30 İsrailli kurtardığı için kendisine kahramanlık madalyası vermişti. Yusuf El Ziyatna'ya. Sonra aynı Yusuf El Ziyatna'nın Necef evdeki evini yerle bir etti, kepçelerle bir girdi, evden eser yok. 3 gün önce işgal güçlerinin nezareti altında sokağa giren buldozerler El Ziyatna'nın evini dümdüz etti. Yıkıma tepki gösteriyor Ziyatna. Biz İsrail devletinin vatandaşlarıyız ama bize yaptıkları muamele bu. Evlerimizi yıkıyorlar. 7 Ekim'de canımızı ortaya koyarak, koşarak insanların yardımına gitmiştik. Netanyahu ile hükümetinin insanlarının hayatlarını kurtarmıştık. Ancak Netanyahu nankörlük ediyor, iyilikleri inkar ediyor, diyor. El Ziyatna'ya birisi günaydın desin. Hatta şöyle dalga geçerek günaydın desin. El Ziyatna'nın evinin yıkılması, Necef'teki Bedevi topluluklarının barınma ve mülkiyet sorununu yeniden gündeme taşıyor. Çok sayıda Bedevi evi İsrail'in planlama ve ruhsat politikaları nedeniyle yıkılıyor. Yıkım kararı bekleyen 45 ev var şimdi. Özellikle bazı köylerdeki Bedeviler evlerini yasal statüye kavuşturmakta güçlük çekiyor. Bir katilden iyilikleri inkar etmemesini, insan gibi davranmasını beklemek yeterince ahmaklık zaten.
4: 7 gün 7 sabah. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Vakıfbank sunar.
4: Senet, kişi veya kuruluşların ödemeleri gereken borç tutarı ve tarihi gibi detayları kesinleştiren imzalı resmi belgedir.
5: Vakıfbank sundu. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
8: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
12: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Bu tatlı aşmış.
1: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış. Ekspertize Dino bile.
2: Arış. Pırlanta. 1906'dan bu yana.
1: Ekspertize Dino bile.
3: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
4: Balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Nissan'dan Kaşkai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
7: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
8: Hangi halı değil anne gümüş suyu?
9: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
11: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
10: İçtikçe iyi hissedeceksin.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuğun sunduğu Mehmetcan'la 7 gün 7 sabah devam ediyor. Baş yazıcı.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: İstanbul trafiğinde yoğunluk şu sıralarda %67 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişler. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu ve Ayvansaray yönünde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı gözüküyor. Diğer noktalara baktığımızda Tembahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Tem Tekstil Kent'ten Hastal'a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5 Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, E5 İncirli'den Ok Meydanı'na, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e, Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, E5 Kozyatağı'ndan Harem'e, Harem'den Kozyatağı'na, Kartal'dan Kozyatağı'na, Basın Ekspres yolu Çobançeşme Kavşağı'na ve Mahmut Bey Batı çıkışına, Hoğuç Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar oldukça yoğun. Tüm seyir halindeki dinleyicilerimize güvenli yolculuklar diliyoruz.
4: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul'da bulunan dostlar yakından takip ediyorlar muhakkak. Bütün kentlerde de yaklaşık olarak öyle ama İETT araçlarından bahsedince ayrıca kulak kabartmak gerekiyor. İETT araçları yanıyor. Belli aralıklarla maalesef trafikte görüyoruz. Çok da üzülüyoruz. Can kaybı olmaması için de dilekte, duada bulunuyoruz. Maalesef çıkma parça bunda etkili olabilir deniyor. Açık kaynaklara göre İstanbul'da son 7 yılda tam 118 İETT aracı yandı. 118 milyonluk araçlar bunlar. İETT garajlarında 4 yıl motor ustası olarak çalışan Cihan Demirel diyor ki otobüslerin durup dururken alev almasıyla alakalı çıkma ve tamir edilmiş parçalar bunda etkili oluyor diyor. Mesela şöyle anlatıyor durumu. Yağ kütüğünü bir araçtan söküyorlar, başka bir araca takıyorlar. Aşınan parçadan sızan yağ turbo ve sıcak egzoz sisteminin üzerine akıyor, ardından da yangın çıkıyor maalesef. Yağ da kaçırıyor. Turbonun üstüne akıyor, kablolar eriyor ve ardından otobüs yine yanıyor. Çıkma balatalar da öyle, yangına neden oluyor. Fren sistemini sıkılaştırarak aşırı ısınmaya yol açıyor bu diyor. Eğer İETT'den bir açıklama, cevabi bir açıklama gelirse söz onu da paylaşacağız.
3: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
6: Başkent'teyiz. Arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
7: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın haftası diliyorum.
6: Çok teşekkürler. 12 Ekim Pazartesi sabahındayız ve planlı gündem için sendeyiz.
7: Bugün kabine sıcak başlıklarla toplanıyor. Erdoğan başkanlığındaki toplantıda tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin gelişmeler ayrıntılı şekilde ele alınması bekleniyor. Söz konusu fonlarda yatırımları bulunanlara yapılması planlanan ara ödemeler ve tasfiye sürecine ilişkin düzenleme malum 9 maddeli kanun teklifi meclis başkanlığına sunulmuştu. Teklif çarşamba günü meclis plan bütçe komisyonunda görüşülecek. Fon kurulunun gerçekleştirdiği 4. toplantıda alınan kararlar ve sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin değerlendirmelerinde kabinede gündeme gelmesini bekliyoruz. Bir diğer başlık terörsüz Türkiye süreci olacak. Terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen aşama güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda kabineye bilgi verilmesi bekleniyor. Dış politikada önemli bir başlık olacak. Kabinenin ana gündem başlıklarından biri olacak. Çünkü Mekke Anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin Husilerin saldırılar karşısında Suudi Arabistan'a destek yolunda atacağı adımların ele alınması bekliyor. Bir diğer başlık ise ekonomideki son durum olacak. Enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarı için atılacak adımlar kabinede tartışılacak. Toplantı sonunda alınan kararların Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. Diğer gündem başlıklarına bakarsak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün Anadolu Ajansı editör masasına konuk olacak. Yine fon konusunda ayrıntılı açıklamaları yapmasını bekliyoruz. Gündemden son başlığımız ise yeni partiden olacak. Özgür Özel, Genel Başkan Özgür Özel bugün partisinin merkez yönetim kurulunu toplayacak. Kurmayla arayla son durum değerlendirmesi yapmasını bekliyoruz. Evet Mehmetcan, Ankara gündeminin öne çıkan satır başları özetle böyle. söz yeniden sizde.
6: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
3: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
8: 3 fondan 100 milyon üzeri kar sağlayan 141 gerçek kişi ve 73 şirketin rekor kazancının iadesi istenmişti. Başsavcılık 187 milyar 653 milyon lirayı hesaplarında bulunduran 141 kişiyle 73 şirketin hesaplarına bloke koydu. Gümüş piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından ons fiyatı yeniden 60 doların üzerine çıktı. Yatırımcılar fiyatların yönünü tayin edecek Amerika ve Çin enflasyon verileriyle Fed'in faiz politikasına odaklandı. Orta Doğu'daki füze ve insansız hava aracı stoklarına yönelik olası saldırı planları konuşulurken petrol fiyatlarında kritik seviyeler test ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız.
6: Kahramanmaraş'ta Afşin ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi konvoyunda bir kaza meydana geldi. Kamyonetle konvoyda bulunan bir otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi maalesef ki vefat etti. Aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç'la koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Başsağlığı dileyelim. Hayatını kaybeden kişinin kamyonette bulunan Samet Özdemir olduğu kaydediliyor. MHP Milletvekili Zuhal Karakoç da yaralandı. Önce Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi yok. Ankara'ya sevk edildi. Tedavisine orada devam edilecek. Onlara da geçmiş olsun diyoruz. Ufacık bir hata bile trafikte bütün her şeyi salisesiyle değiştirebiliyor. İstirham edelim. Bütün kurallara, bütün uyarılara, uyarıcılara bir şekilde yolun şartlarına dikkat ederek seyre devam edelim, olur mu? Dün Manisa'nın Akhisar ilçesindeki tur otobüsünün yaşadıklarına ve yaşattıklarına vakıfsınız muhakkak. Kereste yüklü bir tırla çarpıştı. Kendine göre normal sayılabilecek cinsten bir karar da vermişti. Şoför sapağı kaçırmıştı. İlerleyip bir sonraki sapaktan belli bir kilometre sonra dönmek yerine geri gelerek durumu kurtarmak istedi. Beceremedi. Bütün uyarıya rağmen, dikkat etmiş gibi gözükmesine rağmen tomruk yüklü bir tır geldi. Arkadan olanca hızıyla tur otobüsüne çarptı. 11 can kaybı var. Birinin durumu ağır, 27 de yaralı maalesef.
9: Tatil yolculuğu faciayla noktalandı. Tur otobüsüyle tır çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndü. Akhisar'daki kazada 11 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı.
10: Toplam 11 vefat ve 27 kişi yaralı.
9: Kaza Manisa'nın Akhisar ilçesinde İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde yaşandı. Bursa'dan hareket eden tur otobüsünün rotası Denizli Pamukkale'deki kaplıcalardı. Direksiyonda Metin Yavuz vardı. 34 kişilik otobüs saat 11.11'de Ballıca Mahallesi yakınlarına ulaştı. Yolu kaçıran otobüs şoförünün geri gitmesiyle kaza kaçınılmaz oldu. Yolculuk otobüsün tahta taşıyan tırla çarpışması sonucu kabusa dönüştü. Şiddetli çarpışma otobüsü devirdi. Tır da kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Otoyol bir anda faciaya sahne oldu. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Ekipler araçta mahsur kalan yolcuları çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Her saniye hayati önem taşıyordu. Ancak müdahale sürerken acı bilanço netleşti. Kaza nedeniyle 11 yolcu hayatını kaybetti. Yaralanan 27 kişi de hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
10: Tırın otobüse çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre hemen tüm unsurlarımız intikal etti. Yapılan tetkiklerde 11 vatandaşımızın maalesef vefat ettiğini gördük.
9: Feci kazaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirildi.
6: Aksaray'da bizi dinliyor Süleyman Bey, çok teşekkürler. Süper emeklilik bütçeye yüktür diyor. An itibariyle de Hasan Dağ'ın harika görüntüsünü dünyanın direkleri diye tanımlanıyor mukaddes kitabımızda. O güzel görüntüyü bizimle paylaşıyor. Çok teşekkürler Süleyman Özmen, sevgiler gönderelim Aksaray'a. Münih de bizi dinliyor. Dostumuza günaydın Hançer diye yazmış. Efendim ve aleyküm selam, size de günaydın. Mustafa Batı takip ediyor. Orada çok teşekkürler. Bedava traktör mü verecek Özgür Bey diye soruyor. Valla bedava traktör kolay değil. Yani seçim arefesinde belki vaatler içinde cümlede traktörün kendisine yer bulması muhtemel. piyanonun tüm tuşlarına, tüm notalara basmakta şiddetle muhtemel. Öyledir zira. Koltuğa oturmakla koltuğun etrafında dolaşmak arasında söz gücü itibariyle, çeşitliliği itibariyle fark var. Dün Bursa'nın Çağrışan Mahallesi'nde üzüm üreticileriyle bir araya geldi Yeni Parti'nin genel başkanı. Size and olsun ki yüzünüzü güldüreceğiz dedi. Şöyle devam etti, merak edenler için söyleyeyim. Bunun bir sabah yayını olduğu gerçeği unutulmadan değişen bir yayıncı ve değişen bir dinleyici profili olduğunu da belirterek söylüyorum. Şöyle dedi Özgür Özel, ben pamuk tarlasından geliyorum. 12 yaşında traktörün üzerinde çekmekten, bulunmaktan geliyorum. Damda hayvan pisliği kürmekten geliyorum. Süt sağmaktan geliyorum. Ben tarlada alın teri dökenlerin emeğini biliyorum. Ben bahçıvan Abdullah Ağa'nın torunuyum. Size and olsun ki sizin yüzünüzü güldüreceğiz dedi. Kim ki uzaktan ahkam kesiyor, bil ki o dostun değildir ifadesi de yine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadesi. Sütte leke var, Cemil Tugay'da leke yok ifadesi de yine kendisine aitti. Şimdi Cemil Tugay'ın AK Partili oluşunla beraber başlayan yepyeni bir sayfa var. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'le CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında da sert bir atışma, didişme var. Şöyle diyor Özgür Özel.
11: Bir, devir teslim töreninde hiçbir belediye başkanının adını anmamıştır ve hiçbir belediye başkanının yapılmamasını herhangi bir dönemde söylememiştir. Devir teslim günü Karşıyaka Belediyesi'nin beşli çeteyle ilişkisini anlattım, aday yapma dedim diyorsa devir teslimin bir gün öncesi kim genel başkan? Sensin. Sen bunu biliyorduysan Karşıyaka Belediye Başkanı'nı niye ihraç etmedin, niye disipline vermedin, niye gereğini yapmadın, niye başımıza bela ettin o zaman? Kartal'lık Karşıyaka yaparak CHP %1'lerde Yeni Parti uçmuş gitmiş. Buradan bizi aklı sıra İzmir'de itibarsızlaştıracak, tartıştıracak da bilmem ne yapacak. Şunları söyledim küllüm yalan, bunları söyledim küllüm yalan. %1'lik ikilik parti olarak böyle işlere tenezzül etmeyeceksiniz.
6: Efendim devam ediyoruz. Öyle dedi Yeni Parti Genel Başkanı, duydunuz, işittiniz. Lakin Esenyurt Belediyesi'ne ilişkin de herhangi bir yorumu yok. Belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Öte yandan çarpıcı tanık ifadeleri ve para hareketleri var. Hak ediş ödemeleri üzerinden %20 oranında rüşvet istendiği iddiaları var mesela.
9: Soruşturmanın kapsamı büyüyor. Çarpıcı ifadeler ve devasa para hareketleri ortaya çıkıyor. Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyada bazı belediye ihaleleri ve hak ediş ödemeleri üzerinden rüşvet istendiğine ilişkin tanık ve şüpheli beyanları yer aldı. İddialara göre bazı firmalardan hak ediş bedellerinin yaklaşık %20'si oranında ödeme talep edildi. Tanık Halil Yılmaz, hak edişlerini alabilmek için belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'a makam odasında toplam 9 milyon lira verdiğini öne sürdü. Orhan Yıldırım ise aynı yerde farklı tarihlerde toplam 300 ila 400 bin dolar teslim ettiğini iddia etti. Dosyaya giren bir ses kaydında da 3 milyon liralık başka bir para teslimi iddiası yer aldı. Savcılık ayrıca bazı şirketlerin belediyeden hak ediş aldıktan hemen sonra ödeme tutarının yaklaşık %20'sine denk gelen miktarları nakit çektiğini tespit etti. MASAK raporuna göre Ulutaş'ın 2025 yılındaki para transfer hacmi 231 milyon lirayı aştı. Kız kardeşiyle arasındaki işlem hacminin ise 212 milyon liranın üzerinde olduğu kaydedildi. Ulutaş'ın evinde yapılan aramada yaklaşık 450 bin dolar, 31 bin avronun üzerinde döviz, 2 milyon 580 bin lira nakitle çok sayıda ziynet eşyası ve 2 lüks marka saat ele geçirildi. Soruşturmanın adli ayağında ise 19 şüpheli hakimliğe sevk edildi. Aralarında belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı. 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
6: Trump yaptığı duyuruyu, Rusya ve Ukrayna'dan enerji ateşkesi duyurusunu. Amerika Başkanı Trump sosyal medya hesabından Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşlarla alakalı son bir gelişme olduğunu söyledi ve şöyle dedi. Derhal geçerli olmak üzere Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir diyor. Zelenski, Ukrayna'nın başkanı Zelenski, Trump'a Putin 2 ay ateşkes ilan etsin hemen seçim yapalım diye bir cevap veriyor. Amerika Başkanı'nın rafineri saldırıları sebebiyle sert şekilde eleştirdiği Zelenski, Trump'a ateşkes çağrısı yaptı ve Ukrayna liderini kendisi belirler, Rusya'yı durdurun, 60 gün silahlar susarsa biz de hemen seçime gideriz diyor sevgili dinleyiciler. Hangisine itibar edilir? Volodymyr Zelenski'ye mi, Trump'a mı, Putin'e mi? Ben hiçbirine şıkkını işaretleyeceğim müsaade ederseniz. Husi saldırısı Orta Doğu'yu fena karıştırdı. Husi Tel Aviv, Washington, Londra ekseni haricinde her yere tehdit oluşturabiliyor. Bu da insanın aklına başka şeyler getiriyor. Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da havalimanına düzenlediği ve 13 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı saldırı büyük tepkiye neden oldu. Saldırı sonrasında bölgede gerilim yeniden zirve yaparken Husiler tehditlerini yineliyor. Suudi Arabistan'sa saldırının tam anlamıyla bir savaş suçu olduğunu dile getiriyor. Karşılık verileceğini duyuruyor. Mekke Anlaşması çerçevesinde bu Türkiye'yi de ilgilendiriyor. Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak kınama mesajı yayınladığı da yine duyuruluyor değerli dinleyiciler. Bindik bir alamete. Deprem uzmanları Yalova açıklarında önceki gece meydana gelen 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu ve adalar fayıyla bunun ilgisinin olmadığını düşünüyor. Bunun yerel bir gerginlik boşalması niteliği taşıdığını, büyük bir kırılma oluşturmayacağını, endişe edilecek bir durumun bulunmadığını dillendiriyor. Dün 18.14'te yine Yalova merkezli 2.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Aynı bölge içerisinde tanımlanabilir. Maalesef ki ama deprem gerçeğimizi yeniden bize hatırlattı sevgili dinleyiciler. Geriliyor insan. Arka arkaya gelen haberlerle hem üzülüyor hem de geriliyor. Şimdi Mehmet amcayı dinleyin. Mehmet Özen'i. O 60 yıldır baston yapıyor. El işçisi. İnanılmaz bir de sanatkar. Bugüne kadar ürettiği bastonlardan herhangi bir ücret almadığını söylüyor. Tek isteği Allah senden razı olsun denmesi.
12: Sen yapsan bana bu bastonu bana versen Allah razı olsun şu adamdan şu bastonu bana verdi derim. Her gün onun için ben bastonları bedava veriyorum. Allah razı olsun diyen olur belki. Bana o lazım. Benim ismim Hacı Mehmet Özen. 93 yaşındayım. 66 senedir baston yapıyorum. Bugün mü öleceksin yarın mı öleceksin bana Allah razı olsun lazım. Peygamberimiz hediyeleşin diyor.
6: Peygamberimiz hediyeleşin diyor. 93 yaşında Hacı Mehmet Özen amcamız, ağabeyimiz, ellerinden öpüyoruz. Ömrüne bereket diyoruz. O güzel örneği oluşturduğu için de teşekkür ediyoruz. Efendim bu hafta kuvvetli sağanak yağış ihtimali var. Hatta havanın da biraz soğuması, serinlemesi bekleniyor. Akdeniz üzerinden geliyor yağışlı hava sistemi. Ege ve Trakya'da önce etkili olacak gibi gözüküyor. Ardından Marmara ve İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış ihtimali var. Eğer gökyüzünde o garip garip çizgilerle işaretler bırakan uçaklar bu faaliyetini durdururlarsa, yok durdurmazlarsa bilmiyorum halim nice olur. Her şeyin bir bilimi, bir tekniği var. İnsanoğlunun da burnunu soktuğu alanlar var. Oralarda da insanın bulunduğu alanlarda da bozulma kaçınılmaz hale geliyor. Konya'da bizi dinleyen Cavit Bey'e de teşekkürler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor? Son rapor neye işaret ediyor? Onu da Furkan Bayraktar paylaşıyor.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren sağanak yağışı 25, Edirne 26, Bursa 27, İzmir parçalı bulutlu 25, Denizli 26, Afyonkarahisar 20, Antalya parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 23 derece, Adana 28, Hatay 27, Ankara aralıklı yağmurlu 25, Konya 24, Sivas 23, Bolu 26, Samsun çok bulutlu 29, Trabzon 28 derece, Erzurum aralıklı yağmurlu 17, Malatya 22, Kars 20, Diyarbakır 24, Mardin 23, Şanlıurfa aralıklı yağmurlu 26 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 38, Bakü 25, Londra 19, New York 22 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
13: Otopratik, Otopratik.
6: Ankara'da bizi dinliyor Necmi Bey, ona da her sabah bizimle olduğu için teşekkür edelim. Sabah 8'i geçtikten sonra daha çok dinleyebiliyorum diyor Necmi Ünlü. Sevgiler gönderelim, işleri rast gitsin diye de ekleyelim. Tokat'ta bizi dinliyor Serpil Hanım, çok teşekkürler. Tokat deyince efendim bugün okul yok Tokat'ta. Yo, yağışla, soğukla, sıcakla falan ilgili değil. Şebeke suyuyla alakalı bir iddia var. Yaklaşık 3000 kişinin hastanelere başlıyor. başvurduğu ifade ediliyor kentte. Şebeke suyunun içme ve yemek hazırlamada kullanılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı. Okullar bugün yok, tedbiren yok. Çünkü 3000'e yakın çoğunluğu çocuklar olmak üzere müracaat gerçekleşti. İl merkezinde eğitime ara verildi. Tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında tedavi gören hastanelerdeki 18 çocuktan 6'sının taburcu edildiği, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğine işaret ediliyor. Analizler devam ediyor. Yani sudan mı kaynaklanıyor, sudan kaynaklanıyorsa tam olarak sebebine bu belli değil. Henüz kesinleşmedi sonuç. Ama vatandaşların tedbir amacıyla musluk suyunu kaynatarak tüketmeleri, resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri isteniyor. Tokat'tan dinleyicimiz bize ulaşınca biz hemen bu önemli haberi paylaşalım niyetine girdik tabii doğal olarak. Peki çok teşekkürler. Adem Bey bizi Londra'dan takip ediyor. Türkiye'deki çoğu ücretler sanki İngiltere ile Londra ile yarışıyor diyor. Efendim biz onlarla didişmeyi, onları sollamayı şiar edinmiş bir vaziyetteyiz. Yalnız onlarla yapsak bu yarışı da kendi kendimizde yapmasak daha doğru. Yılmaz Özel'e çok teşekkürler. İzmir'de dinliyorum. Kaç yıl oldu bilmiyorum ama inanın sizi dinlemeden ben güne başlayamıyorum. Alışkanlık yapıyor. 61 yaşındayım. Radyo 7 hem iş yerinde hem evde var diyor. Radyo 7 size arkadaşlar efendim. Çok teşekkürler Yılmaz abi. Muhabbetle kucaklıyoruz seni. Ellerinden öpüyoruz. Bizden büyüksün. Bilal Tunç'a da sevgiler gönderelim. O da bizi dinleyen dostlarımızdan da. Ama bitiyor işte yani. Süre bitiyor. Bugün de bitti. Hepinize çok teşekkürler. Kısmet olursa yarın sabah 7'de Radyo 7'de yine buluşalım. Ve yine konuşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
3: Katkısız, koruyucusuz, lezzet dolu. Baş yazıcı efsane sucuk Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
14: Reklam.
15: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklam.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
7: Bellona, Bellona. Ekspertise.
4: Dino Bile. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

Yeni haftanın bu ilk sabahında ben Erkan Koç, Radyo 7'de sizlerle birlikteyim. Bugün de nasipse 11'e kadar nefis şarkılar ve türkülerle sabahınıza eşlik edeceğim. Hoş geldiniz.

Bugün 12 Ekim Pazartesi, yeni bir gün, yeni bir hafta hepimiz için hayırlı olur inşallah. Şu an mesaide olan, iş başı yapan, radyo yediği kendisine mesai arkadaşı yapanlar, selam olsun size. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, kolay gelsin.

Ankara'mızın ne güzel türküleri var. İşte onlardan birini daha hemen bağlayacağım ve dinleteceğim sizlere. Bu programda her tarz müziğin en iyilerini duyacaksınız yine. Biraz şarkılar, biraz türküler ama en

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Hilful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Reklam.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Expertise.
8: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
9: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Aziz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroomuna gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Sen aldırma, giderim buralardan, bir pantolon, bir ceket.

sahibinin sesinden İbrahim Erkal'dan dinlettim şarkıyı. Bir İbrahim Erkal şarkısı daha dinleteceğim. Ömrüm.

ölürüm. Bugün şarkılarla, türkülerle beraber kısa mesajlarınıza da yer vereceğim. Adana Tufan Beyli'den Tülin Yasin. Sizi dinliyorum, çok harika müzikleriniz var. Teşekkür ediyoruz. Samsun'dan Kadir ve Yılmaz, hayırlı haftalar dileriz. Konya Selçuklu'dan Hüsamettin, hayırlı haftalar cümlemiz olsun inşallah. Bugün mesajlarınızı Instagram Radyo 7 kurumsal hesabından bize ulaştırabilirsiniz. Instagram'da Radyo 7 sayfasına gelin, Erkan Koç yayında diye paylaşılan fotoğrafı göreceksiniz. Onun altına kısa mesajınızı bırakabilirsiniz.

Çorum Sungurlu'dan selam olsun. Her zaman olduğu gibi takside dinliyor ve dinletiyorum sevgili kardeşim Eyüp. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Sana ve tüm taksici esnafına bereketli bir gün olsun, hayırlı işler. Malatya'dan Ahmet Artun, Burdur'dan Yasemin, Konya'dan Ayşe, selam olsun hepinize.

Bu akşam da sensizliği anılara sahip içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta

İzmir'den Murat, sıradaki şarkı eşim Fatma Vardar'a gelsin. Erkan abi, ben Konya Akşehir'den katılıyorum. Adım Ahmet Çelik, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan ediyorum. İskenderun'dan Recep Ateş, hayırlı haftalar. Kahramanmaraş'tan Veli Çuhadar. Ankara'dan Hakan Payan, sıradaki şarkı sana ve eşine de geliyor. Evlilik yıl dönümünüzde kutlu olsun.

Şarkılardan türkülere geçelim ve çok güzel türküler sıralayacağım şimdi. Kimler için? Hemen bakalım mesajlarımıza yine. Bursa Yıldırım'dan Nuray. Sıradaki eser bütün özel güvenlik çalışanlarına gelsin. Hayırlı haftalar. Mersin'den kim yazıyor bize? Gülten, 20 senedir demiş sizi dinliyorum. Ne güzel. Samsun'dan Okan Tıngır. Denizli'den Nurdan, sıradaki eser size ve tüm sevdiklerinize de geliyor. Denizli'den Gökhun Görkem. Çok seviyeli ve güzel bir program sunuyorsunuz. Hep ve tek Radyo 7 teşekkürler. Bizden size teşekkürler. Eksik olmayın. Dostlarınıza, arkadaşlarınıza da Radyo 7'den bu programdan bahsedin, olur mu?

0: demiş.
1: Ankara'dan Ümit, sıradaki eser eşim Satı Aslan'ı ve tüm radyoyu dinleyenlerine gelsin. Malatya'dan Gül Yağmur, müziğin doğru adresi Radyo 7, evet. Denizli'den Bilal Ayva, sıradaki eser Radyo 7 dinleyenler için gelsin. Evet, şu an dinleyen ama mesaj gönderemeyen çok dinleyicimiz var biliyorum. Size de geliyor bu eser. Muğla'dan Manisa'ya gidiyoruz diyen ve adını yazmayan dinleyicimiz, size ve yolda olan tüm Radyo 7 dostlarına selam olsun. Tüm seyir halinde Radyo 7 dinleyenlere hayırlı yolculuklar diliyorum. Yağmurlu bir Mersin sabahından selamlar diyen Ayşem Aydın, her zaman zirvedesiniz. Eyvallah. Edirne'den Gürol, selam olsun sana da.

Şanlıurfa'dan Şule Kaya sıradaki şarkıyı Kayseri'de bulunan canım kardeşim Bilal Tuncel için istiyorum. Gelsin eserimiz. Akşehir'den Münevver, hayırlı günler size de. Almanya'dan sevgiler Mehmet Kılıç. Tüm Türkiye dışında olup da ekmek davasına gurbetlik çekenler. Radyo 7 ile memleket hasretini bir nebze de olsa gidermeye çalışanlar. Size de selam olsun. Hayırlı sabahlar Osmaniye'den Ümmühan. Günümü güzelleştiren Radyo 7, iyi ki varsınız. Siz de öyle. Ankara'dan Selma, Kırşehirlilere gelsin sıradaki şarkı. Eskişehir'den Ayşe, selam olsun demiş. Aleyküm selam. Sevgili dostlar, bugün mesajlarınızı Radyo 7 Instagram hesabından alıyorum, haberiniz ola. Siz de yazmak isterseniz Radyo 7 Instagram hesabına hemen bir uğrayın. Erkan'la Çok Canlı başladı denerek benim fotoğrafım paylaşıldı. O paylaşımın altına siz de kısa mesajınızı bırakabilirsiniz.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.

para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım. Ekspertize Dino bile.
2: Türkiye'm ona kavuştu. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Ferdi Tayfur'la devam ettireceğim programı. Ustanın sesinden harika bir şarkı gelecek. Sabahçı Kahvesi. Kimler için? Yozgat'tan Suat. Sıradaki şarkı eşim Şükriye Parlak için gelsin. Ankara'dan Zeynep. İskenderun'dan Songül Balkaya. Sıradaki şarkı eşim Yusuf Balkaya'ya gelsin. İzmir'den Murat. Sıradaki şarkı eşim Selda'ya gelsin. Onu çok seviyorum. İskenderun'dan Dilek Ateş, hayırlı haftalar diliyorum. Sıradaki eser eşim ve çocuklarıma gelsin. Manisa'dan Tülay, sıradaki eseri eşime armağan ediyorum diyor. Ve şimdi sizleri Ferdi Tayfur'la baş başa bırakıyorum.

Bir Ferdi Tayfur şarkısı da listeye aldım. Onu da Muazzez Ersoy'dan dinleteceğim. Gelsin kimler için? Denizli'den Halil Özdemir. Sıradaki eseri Ailem için istiyorum. Ankara'dan Ayla. Sıradaki şarkı Muazzez için gelsin. Denizli Acıpayam'dan Hasan. Sıradaki eseri Turgut için istiyorum. Osmancık'tan Orhan. Sıradaki şarkı tüm sevenlere gelsin.

Merhaba diyen Rize'den Saadettin Yılmaz, sana da merhaba. İzmir'den Bekir Yılmaz, iyi yayınlar, teşekkürler Bekir. Ankara'dan Kezban, sen ne demişsin bakalım? Merhaba, sıradaki şarkıyı eşime ve Radyo 7 dinleyicilerine armağan ediyorum. Almanya'dan Derya, eşim Mahsuni için gelsin demiş sıradaki şarkı.

Şimdi şarkıları da paylaşmış oldum. Biraz şarkılar, biraz türküler diyoruz ya. Şimdi türküler işte geliyor. Sırada öyle bir güzel türkü var ki, kimler için olacak onu hemen söyleyeyim. Balıkesir'den Erol Yoran, sıradaki eser tüm uzman çavuşlara gelsin. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Konya Ambar'dan Ergün. Denizli'den Lütfiye Yiğit. Ankara Sincan'dan Abdülkadir, severek dinliyoruz demiş, ne güzel. İyi yayınlar, ismim Zeynep, sıradaki şarkı çok sevdiğim eşim Salih Bey'e gelsin.

0: Batmıyor elim turnalar.
1: Giresun'dan Özlem sıradaki eseri çalışma arkadaşlarım için istiyorum diyor. Gelsin sıradaki eserimiz. Muğla'dan Manisa'ya doğru gidiyoruz. Mehmet Emir ve Fatih Ferruh yolda, evde, işte hep Radyo 7 demiş. Şanlıurfa Eyyubiye Zabıta Karakolu'ndan selam olsun. Her sabah göreve giderken Balıklı Göl kenarından geçerken demiş, rutinimiz sensin Erkan abi, eyvallah. Herhalde bir 15 sene kadar önceydi. Şanlıurfa'ya gelmiştim bir televizyon programı için. Eyüp Nebi beldesine de gelmiştik. Orada vallahi başkanın adını unuttum. Çok güzel ağırlamıştı bizi. Eyüp peygamberin o sabır taşına dokunmak, orada bulunmak gerçekten güzeldi. İzmir Buca'dan kim yazıyor bize? Yavuz. Sıradaki şarkı Canım Aileme Gelsin. Afyon Karahisar'dan Nurgül. Sıradaki eser Tüm Sevdiklerime ve Size Gelsin. Teşekkür ediyoruz. Alanya'dan Bahar. Sıradaki şarkıyı Gurbetteki Kızlarıma Armağan Ediyorum.

Afyon Karahisar'dan Nurgül, sıradaki eser tüm sevdiklerime gelsin. Alanya'dan Bahar, sıradaki eseri gurbetteki kızlarım için istiyorum. Bunu okumuştum. Elazığ'dan İsmail, selamun aleyküm, aleyküm selam. Sıradaki eser eşim Rümeysa'ya ve çocuklarıma gelsin. Kütahya'dan Süleyman Doğan, sıradaki eser Kütahya Halk Otobüsü çalışanlarına gelsin. Merhaba Erkan Bey, merhaba. Konya'dan Celal Aykül, 20 sene evvel de aynı tat, aynı huzuru demiş buldum. Bugün de aynı demiş. Bursa'dan İlmiye, sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine de geliyor. Merhaba, Kayseri'den Kezban, sıradaki şarkı sana da geliyor. Haydi gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlat hayata. Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
7: Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Roto Ekspertiz.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
11: Benzerini değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Tam akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf para.

0: Fatih.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Programın son 15 dakikası değerli dinleyenler ve bu bölüme Müslüm Gürses'le başlayacağım. Bugün mesajlarınıza da yer veriyorum. Sıradaki eserimizi kimlere göndereceğiz? Nerede kaldım ben en son? Sayfayı yenileyeyim, önüme ilk düşenleri dile getireceğim. Antalya Gazi Paşa'dan Adil, hayırlı bereketli bir hafta olması dileğiyle. Amin inşallah. Avusturya'dan çok selamlar diyen Gülcan, sıradaki şarkı arkadaşım Gülten Uçar'a gelsin. Kütahya'dan Hacer Ata, İşporta Pazarı'na geldim. Kolay gelsin o zaman. İstanbul Esenler'den Çilem, sıradaki eser demiş, bana gelsin. Trabzon Araklı Limanı'ndan Soner Yıldız, sıradaki şarkı tüm emekçi arkadaşlara gelsin.

Yayınlar Denizli'den Cavidan, sıradaki eser Muş Varto'da oturan Fatmama gelsin. Günaydın Erkan Bey, ben Ankara'dan Birgül, sıradaki eseri sevdiklerimi ve Radyo 7 dinleyenlerine hediye ediyorum. Güne ve haftaya Radyo 7 ile başlayan herkese sıradaki şarkı benden hediye olsun diyen Kayseri'den Özlem. Çorum'dan Ferhat, sıradaki eser Eşim Şirin'e armağan olsun. Yozgat'tan Kamer. İzmir, Gazi Emir'den Mustafa, sıradaki şarkı Polatlı'daki sevdiklerime gelsin.

bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Erkan Koç, sizlere teşekkür ediyorum. Güne ve haftaya yine Radyo 7 ile, yine benimle, Erkan'la çok canlıyla başladığınız için. Umarım memnun kalmışsınızdır bugünkü programdan. Size harika bir pazartesi günü diliyorum. Yarın sabah 9'da yine Radyo 7'de buluşmak üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı bugün Beştepe'de gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündemi fon piyasalarındaki gelişmeler ve terörsüz Türkiye hedefi oluşturacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Türk Kızılay Kanunu teklifini görüşmek üzere toplanacak. Ayrıca oturumda Kişisel Verileri Koruma Kurulu için yeni üye seçimi yapılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, son 8 ayda 7000'den fazla operasyon yapıldığını açıkladı. Açıklamada, operasyonlar sonucunda 32.882 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, yeni döneme ilişkin müjdeyi duyurdu. Bakan Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvurularının başladığını açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna konusunda Kiev yönetimine çağrıda bulundu. Peskov, barış için Ukrayna'nın sahadaki gerçekleri kabul etmesi gerektiğini söyledi. Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşüyor. Mevsim normallerinin altına ineceği belirtilen sıcaklıklarla birlikte bu hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,34, euro 55,31, gram altın 6.636, çeyrek altın 10.927 lira. Brent petrol 102 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.194 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Dermansız. İnsan ne zaman dermansız kalıyor? Böyle elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Yaptığın halde şöyle bir bakıyorsun, hiçbir şey değişmemiş. Değil mi? İnsan böyle kendini yorgun hissediyor. Hem de öyle bir yoruluyor ki. Ne konuşacak gücü kalıyor, ne anlatacak hali, ama hayat devam ediyor. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız, hoş geldiniz, iyi haftalar.

insan sevdiğini düşünmek için özel bir zaman ayırmıyor değil mi? Böyle bir şeyle uğraşırken, ne bileyim, ya da yolda giderken, birileriyle sohbet ederken bile her an böyle insanın aklına kendi gelebiliyor ve sonra böyle kendi kendimize diyoruz ki merak ediyor mu? Acaba ne yapıyor? İyi midir? Bir insanın içinden geçen o soru var ya, hem onu ne kadar düşünürsen acaba o da senin aklına geliyor mu diye ister istemez hani düşünmeden edemiyorsun.

Daha ne desin? Bir karar veriyorum. Sonra kendi kendime söz veriyorum. Bir daha aramayacağım. Aman dönüp bakmayacağım. Hatta bunun için yeminler ediliyor ama gelin görün ki kalp böyle her zaman aklın vermiş olduğu karara uymuyor, değil mi? Bir tarafta böyle bir özlem, bir tarafta kırgınlık. Sonra bir gün öyle bir noktaya geliyorsun ki artık ne yemini bozmak istiyorsun, ne kendini üzmek istiyorsun. Değil mi? Birini sevmek kadar gerektiğinde böyle güle güle demek şarkıdaki gibi. Gerçi şu anda fonda duyduğunuz gitme diyor ama neyse.

0: Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu burası Radyo 7. Güzel şarkılar, güzel duygular değil mi? Türkiye'nin dört bir yanında aynı şarkılara eşlik ediyoruz. Belki de aynı duygularla buluşuyoruz. Evinde, iş yerinde, direksiyon başında bizleri dinleyenler. Ev hanımları da var. Efendim, çayını kahvesini almış arkadaşıyla sohbet edenler de var. Nerede olursanız olun ama olsun, beraberiz ya. Radyo 7'nin güzelliği de burada. Böyle sesimizle, şarkılarımızla hayatın içinde buluşuyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de en iyileri dinleyeceğiz. Sevdiklerimizi ihmal etmeyeceğiz. Şimdi ne güzel bir şarkı. Biraz sitemli. Hani böyle gönlünü kaptırınca her şeye rağmen bir kez daha böyle inanmaktan kendini alamayanlar vardır ya. Hah, işte onlara gelsin.
1: Burası Radyo 7.

rüyalara bir sor. Böyle uyurken gördüğü rüyaları uyanınca unutabiliyor da, hani böyle kurduğu hayalleri öyle kolay kolay unutamıyor değil mi? Hele o hayallerin içinde çok sevdikleri de varsa. Birlikte yapılacak ne çok şey düşünülüyor, ne güzel günler bekleniyor değil mi? Sonra hayat tabii ki başka türlü ilerliyor. E bizim o kadar hayalimiz vardı, ne oldu diye ister istemez düşünüyoruz. Türkiye'nin en güzel radyosundasınız, Radyo 7 burası. Mevsim her zaman bahar olsun içinizde.

0: Saatler. Vakıfbank'la devam edecek.
1: 1 kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata. Reklam.
4: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
9: Musullu küçük ev aletleri.
10: Alanda satan da mutlu. Expertiz'e Dino bile.
11: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza'lar.

sevgili dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

sevme bensiz diyor. Ne kadar anlamlı değil mi? Hani böyle insan sevdiğinden ayrılmayı hani belki kabulleniyor ama bir başkasını sevme ihtimali var ya işte onu hiç kimse kabullenemez maalesef. Hani böyle çünkü insanın gönlü hala aynı yerdeyse, efendime söyleyeyim karşısındaki de orada kalmasını istiyorsa ki ister ama hayat öyle demiyor işte. Herkes yoluna devam edebiliyor. Türkiye'nin en iyi radyosunda biz de yolumuza devam ediyoruz güzel şarkılarla sevdiklerimizi ihmal etmeden. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı ulaştırabildiğiniz gibi Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına adınızı, bulunduğunuz yerleri, efendim mesajlarınızı buyurun iletin.

Daha ne desin? Hiçbir şeyden vazgeçemiyor, gözü kesmiyor. Bir de bunu etrafa da söyleyemiyor. Hani herkese söylenmez ya o gitti diye. Sanki böyle ayrılık gerçek olacak. Efendim bir de böyle ardından gelecek sorular da olur tabii. Neden gitti? Ne oldu? Bir daha dönmeyecek mi? İnsanız ya, soruyoruz. Karşıdaki kişi de ne anlatacağını bilemiyor tabii. Hele bile böyle içinde hala küçücük bir umut varsa, deli varmaz işte gitti demeye.

Daha nasıl anlatsın, böyle kelimeler yetmiyor, anlatmak istiyor da. Hani böyle belki bir bakışından anlasın, sesinden hissetsin, ne bileyim, böyle söylemeden bilsin. Hele bir de araya mesafeler giriyorsa aman aman. Yanında olsa söyleyeceğin o kadar çok şey oluyor ki. Ama öyle olmuyor işte her zaman. Uzaklarda oluyor. Sen buradasın, aklın orada, gönlün orada kalıyor ve insan en çok da yanında olmasını istediği kişiyi özlüyor, değil mi? Ben de böyle uzaklardaki sevdiklerinize armağan ediyorum bu şarkıyı.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek.
2: Reklam.
3: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
4: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
5: Türkcell'lere bağlan hayata.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: göz sağlığınız için iyi. Belkev'den DHA içeren omega 3 ailesi. Belkev, ilk o güvencesiyle. Belkev'de yaşamayı seveceğim.
1: Her güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Tütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Expert ise Dino bile.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
2: Bellona, Bellona.
3: Reklam.
2: Radyo 7.
4: Vakıfbank'la devam ediyor.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler. Edalı Saatler.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, fon denetimlerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Açıklamada yaşanan sürecin tüm ayrıntılarıyla titizlikle incelendiği vurgulandı. Tasarruf mevduatı sigorta fonu bünyesinde istihdam edilmek üzere sınav ilanı yayımlandı. Kurum, uzman yardımcılığı, denetçi yardımcılığı ve avukatlık kadroları için alım yapacak. Başsavcılık sermaye piyasası müzekkerlerini sosyal medyada paylaşanlar hakkında harekete geçti. Belgelerin paylaşımının gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı. Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırının bilançosu açıklandı. Suudi Arabistan yetkilileri havalimanını hedef alan eylemde bir kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını bildirdi. Yemen hükümeti Husileri terör örgütü olarak tanıyan yeni bir yasa tasarısını onayladı. Tasarı kapsamında grubun tüm faaliyetleriyle finansman kaynakları suç sayılacak. Avrupalı yetkililer ABD'nin Ukrayna'ya yönelik istihbarat paylaşımıyla ilgili iddialarda bulundu. Washington yönetiminin Rus enerji tesislerine saldırıların sürmesi halinde desteği kesmekle tehdit ettiği öne sürüldü.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara, Kocaeli ve Sakarya dışında Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ardahan ve Iğdır dışında Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir 25, Antalya 23, Ordu 28, Yozgat 22, Erzurum 17, Şanlıurfa 26 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Küresel piyasalar, Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserliğe karşın Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle haftaya temkinli başladı. Ticaret Bakanlığı Ocak-Eylül döneminde 28 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027'den itibaren don hadisesine karşı teminat kapsamına alınan ürün sayısının 9'dan 25'e çıkarıldığını ve temel sigorta paketine 16 ürünün daha eklendiğini açıkladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
0: Halkbank. Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
3: Vakıfbank'la devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Reklam.
7: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
8: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
9: Türkcelli'ye bağlan hayata.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertise.
12: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
13: Neova Sigorta.
14: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertise.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
6: Vakıf Bank'la devam ediyor. Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Yer mi yoktu dizlerinde? Ya o kadar mı uzaktık birbirimize dedi. Daha ne desin? Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Radyoydu burası. Murat Kaya var. Aksaray 68. Kendim için şarkı istiyorum demiş. Gönderelim tabii. Bize kavuşmak nasip olmadı. Ne sana gelebildim, ne sende kalabildim. Benden şarkı istiyor da. İsminiz nedir diye bakıyorum şöyle ama göremedim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Birlikteliğimiz devam ediyor. Güzel fotoğraflar da geliyor. Eşme sahilinde can dostumla kahvaltı yapıyoruz demişler. Oh oh, afiyet olsun. Yozgat'ta Nazmiye Hanım var. Ziraat odasında bizleri dinliyor. Neziha ve Satı için şarkı istiyorum demiş. Gönderirim tabii. Konya'da Bekir Bey. Bekir Dönmez Mısır tarlasında kolaylıklar diliyorum ben de sizlere. Güzel şarkıları sizlere ve sevdiklerinize armağan etmeye devam edelim.

çalışanlar. Çarcuma'da Muhammed Bey var, tarla temizliği yapıyor. Hislerimize tercüman oluyorsunuz demiş, sağ olsun. Almanya'da Hatice Hanım, selamlarını gönderiyorlar sizlere. O zaman şarkımız size de gelecek. Konya'da Fatma Hanım var, Bilecik Söğüt ve Van'da asker olan oğlu ve biricik kızı için. Onlar da duyuyorlarsa gönderelim. Konya'da Ahmet Bey var. Sıradaki şarkı Dünyanın Arkasından Yetişmeye Çalışanlar. Bir de koşup da yetişemeyenler var değil mi?

İzmir'de Sevcan Hanım var. İş yerinde bizleri dinliyor. Sıradaki şarkı Menemen'de eşi Ercan Akkaş. Peki. Ercan Bey'i duyuyor musunuz? Gaziantep'te Yavuz. İçin ve çizmem için güzel yolunu. Sıradaki şarkı güzel ailesi için istiyorum demiş. Konya'da yatan mahkum ikizi var. Nehir, değil mi? Nehir için şarkı yayınlayacağız, duyuyorsa bizleri. Fatma Hanım Denizli Tavas'ta, Kızılca Bölük'te. Tekstil çalışanları var bizlerle olanlar. Kolay gelsin.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktım.

0: Edalı Saatler. Vakıfbank'la devam edecek.
1: Reklam.
2: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
3: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
4: Türkcelli'ye bağlan hayata.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatan kadın müşterilerimize 2000 TL'lik Watsons çeki hediye. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
3: Garanti BBVA Emeklilik.
4: Reklam.
5: Vakıf Bank'la devam ediyor.
6: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. En güzeller sizlerle. Oh oh gelen mesajlar harika. Zahide Hanım var. Eşi Yunus Bey için şarkı istiyor. Ahmet Özgür, Elif'i için hep şarkı gönderiyor İzmir'de ama yani Elif Hanım'dan da bilmiyorum ses gelir mi? Malatya'da Ahmet Artun var. Urfa'daki Türkmen ailesi için istiyorum demiş. Gönderelim tabii. Hemen şöyle bakıyorum. Güzel mesajlar var. 0507-977-0101 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle fotoğraf mesajlarınız kimlerle nerelerde bizleri dinliyorsanız ve yine Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına gelen mesajlar var. Onlar da yayında olacak.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Radyo 7'de tüm zamanların en iyilerini dinlerken sevdiklerimize darman ediyoruz demiştim. Habibi Hanım var bizlerle birlikte olan. Sakarya'dan selamlarını iletmiş. Almanya Berlin'den sevgiler gönderiyorum der. Erusta ailesi olarak bizlerle birlikte gönüllerimize dokunuyorsunuz demişler, eksik olmasınlar. Gurbetten memlekete sevgimizi, dualarımızı gönderiyoruz demiş. Hemen şöyle bir de isminize bakayım. Nurettin Erusta göndermiş mesajı, eksik olmasın.

Yine gölgelendi akşam güneşi. Nasıl güzel, keyifli bir şarkıydı değil mi? Radyo 7'de Sezen Aksu'nun yorumuyla bu kez sizlerleydi. Konya Akşehir'de Ahmet Çelik benden şarkı rica ediyor. Hatay Reyhanlı'da Şahinoğlu ticaret çalışanları bizlerle. İsmail Kaya. O zaman sıradaki şarkı size gelsin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi yarın açılıyor. Galatasaray sahasında Barcelona'yı ağırlarken Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacak. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlar 7 maçta 5. galibiyetini aldı. A-Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 1. turu rövanş maçında yarın Slovenya'ya konuk olacak.

0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.182 puan seviyesinde. Amerikan doları 49.33, Euro 55.23, Sterlin 65.34, gram altın 6.624 lira, Brent petrolün varil fiyatı 105.42 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya Afyon Karahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri. Kangal Alacahan Hekiman yolunun 1 ila 8. kilometreleri. İnebolu Küre Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
1: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
2: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
3: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol. Türkcell.

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Benzini değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertize,
2: Dino Bile. Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda,
3: mutlu. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Reklam. Radyo 7.
7: Vakıf Bank'la devam ediyor.
8: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
7: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

sen de bana aşıksın deliler gibi güzel keyifli şarkılardan biri. Nereden gelmiş mesaj? Almanya Hatice Hanım. 2 hafta tatil. Oh ne güzel. Tekrar iş yerindeyim der. Sıradaki şarkıyı kendisi için istiyor. Oh oh oh oh oh. Hayatında gereksiz ve korkak insanlar varmış. Onlardan da kurtulmuş. Kadınlar daha cesur değil mi Hatice Hanım? Daha böyle gözü kara, daha atak, daha cabbar. Haklısınız belki de. Bu fotoğraf kimden gelmiş? Hemen şöyle bakalım makine başında. Ne güzel makine başında bizleri dinliyorsunuz. Ajda Hanım Denizli'de. O zaman sıradaki şarkı size de gelsin.

Hatıran. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Güzel anılar biriktirdiysek onlar bize yetiyor elbette, değil mi? Böyle sevdiklerimizle birlikte beraber geçirdiğimiz unutulmaz zamanlar şarkılarda duygularımızın tercümanı oluyor. Ama bir de böyle hani kolay kapanmayan bir şey var fonda, duyduğunuz gibi. İnsanın böyle bedenindeki yaraya merhem bulunuyor da gönlündekine, değil mi? Gönlündeki yaraya ne süreceğini bilmiyor. Hele o söz hiç beklemediği ya da ne bileyim değer verdiği birinden geldiyse eyvah eyvah, daha ağır oluyor. Hani duyduğu sözü unutsa bile kendisine nasıl hissettirildiği, o his var ya işte, o kolay kolay unutulmuyor maalesef. İşte o yüzden aslında böyle biraz da konuşurken dikkat etmek lazım. Hani bir sözle gönül kazanmak da mümkün, bir sözle yılların hatırını kırmak da.

0: acıyorum.
1: Ah ne kadar güzel. Sevdiğin şarkıyı açarsın, istediğin zaman dinlersin. Ama sizde yayınlanınca ayrı bir keyif, ayrı bir zevk. Niğde'de Ayşe Hanım, çok teşekkür ediyorum. Biz de seviyoruz sizleri, eksik olmayın. Kırşehir'de Cansu var. Sıradaki şarkıyı kendisine ve kardeş Yunus Emre'ye istemiş. Gönderelim.

Söz dinlemedi, bak kaçıverdi. İşte bazen de böyle kaçtığında hani gönlümüze söz geçiremiyoruz ama böyle içten içe söylediğimiz bir şey var. Vazgeç.

İnsan böyle bir ses duymak istiyor değil mi? Böyle bir hal hatır sorulsun. Hani böyle uzun uzun konuşmaya da gerek yok. Ne diyor? Ara beni lütfen, bir telefon, bir merhaba, bir nasılsın? Hani ne çok şey değiştiriyor değil mi? Hani bir sesini duymak için aradım. Hele aramasını beklediğiniz insan varsa, telefon her çaldığınızda gözünüz ne yapıyor, ekrana gidiyor değil mi? Her çaldığında böyle hani gurur bir tarafa, özlem bir tarafa işte. Maalesef öyle oluyor. Ara beni lütfen. Ara beni, neden biliyor musun? Çünkü unutamaz.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la devam edecek. Vakıfbank sunar.
2: Swap, faiz oranlarıyla döviz kurlarındaki değişimler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amacıyla tarafların bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir.
1: Vakıfbank sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata.
8: Her güzele bir Mindus.
9: Mindus, gıda takviyesi ve...

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Ekspertise Dino Bile. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

seversen sev, hep hatırlatır dedi. Bursa'da Celal Bey bizlerle birlikte kendisi için şarkı rica ediyor. Antalya'da fotoğraf gelmiş. Yerbas Candır Köyü'nde Şafak Dikmen ceviz topluyorlar. Mükerrem Dikmen, Mehmet Say, Necla Say, Sevim Köse ve yemeklerini yapan Dilek Çalışkan, bütün çiftçiler efendim, hepinize armağan edeceğim, kolaylıklar diliyorum. Bursa Keleş Durakköy, selamlar gönderiyorlar. Elma toplarken bizleri dinliyorlar. Kendisini tanıyan herkese şarkı istiyor. Ama kim istiyor? İhsan Yılmaz zannediyorum. Gönderelim Bursa.

Tuğba'cığım, yağmur mu var Tarsus'ta? Yağmur fotoğrafı göndermiş bana. Kütahya Kantinciler Kralı Kadir Baba. Ona şarkı istiyorlar bütün sevenlerine aynı zamanda. Benim de ismim Eda, Bursa'dan yazıyorum diyen adaşım, sevgiler selamlar. O zaman sıradaki şarkı size de gelsin. Egemen anneciğine şarkı istemiş. Ah, annen duyuyordur herhalde.

0: Bu güzel şarkıyla birlikte programımızın sonuna geldik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de tüm zamanların en iyileri sizlerle olmaya devam edecek. Gün boyu 24 saat haberiniz olsun. Sevdiklerimizi de ihmal etmeden onların da şöyle kulaklarını çınlatıyoruz biliyorsunuz programlarda. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın yine aynı saatte Radyo 7'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Daha dün yanımda kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tasfiyelerde kamu kaynağının kullanılmasının söz konusu olmadığını söyledi. Sosyal medyanın kuralları 1 Kasım'da değişiyor. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın çocukları sosyal medyanın zararlarından korumak için hazırladığı yönetmelik sıkı tedbirler öngörüyor. Kanundaki 15 yaş sınırının da ötesine geçen düzenlemeyle çocuk hesaplarında bağımlılığa yol açan sonsuz kaydırma ve ard arda gösterim olmayacak. Antalya'nın Aksu ilçesinde yola dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs devrildi. Yolculardan 17'si yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları resmen başladı. Başvurular 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Antalya'da botoks yaptırdıktan sonra rahatsızlanan 16 kişi tedavi altına alındı. O kişilerden biri olan kadın botoks işleminden sonra göz kapağının düştüğünü, ardından da yutma güçlüğü yaşamaya başladığını söyledi. Günlerdir etkili olan pastırma sıcakları yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Yarından itibaren 3 gün boyunca sağanak beklenirken 25 derece seviyelerindeki sıcaklıklar 7-8 derece birden düşecek.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %40 seviyesinde. D100 parseller Avcılar yönünde sol şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Kaynarca Pendik yönünde sol şeritte bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı, sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise her iki istikamette şu dakika itibariyle yoğunluk yaşanmıyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Küresel piyasalar, Rusya'nın dizel ihracat yasağını kısmen kaldırmasıyla oluşan iyimserliğe karşın Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle haftaya temkinli başladı. Ticaret Bakanlığı Ocak-Eylül döneminde 28 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 54 ilde de ihracat artışı kaydedildiğini bildirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2027'den itibaren don hadisesine karşı teminat kapsamına alınan ürün sayısının 9'dan 25'e çıkarıldığını ve temel sigorta paketine 16 ürünün daha eklendiğini açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Otopratik. Meteorolojiye göre Marmara, Kocaeli ve Sakarya dışında Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ardahan ve Iğdır dışında Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara, İstanbul ve İzmir 25, Antalya 23, Ordu 28, Yozgat 22, Erzurum 17, Şanlıurfa 26 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bağlan hayata.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
8: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Bir reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çip para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çip para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çip para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor. Var var hepsi
5: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında. Hadi.

Sevgili dostlar, huzurlarınızdayım. Talha Bora Öge Gölge ben. Bugün programın Merhabam'la beraber gelecek şarkısı Yıkılasın Be Dünya. Şimdi insan içinde yaşadığı ve Allah'ın birçok nimetini bahşettiği, birçok güzelliği de bir yönüyle barındıran dünyaya niye yıkılasın be dünya diyor? Çünkü yine insan kendi kendine berbat ediyor. Hani meşhurdur, haktan emir almadıkça ecel atı koşmaz derler. Kul odun taşımayınca cehennem tutuşmaz derler. Yer üstünde ar hattı var, yer altında fay hattı. Üstteki çatlamayınca alttaki kırılmaz derler. Daha ne desinler?

Ey güzel Allah'ım, sadrımı genişlet, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü çöz, sözlerim anlaşılsın. Her kimseniz ve neredeyseniz, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'ye hoş geldiniz. Evet, gölgede güvendesiniz. Neden güvendesiniz? Allah'ın izniyle zarar veren bir şey duymazsınız. Duyduklarınız ya huzur verir ya güven verir ve belki Allah'ın izniyle şifa verir.

yorgunum. Ya bazen bir cümle görüyorum, çok hüzünleniyorum. Herkesin kendine göre derdi var, herkesin derdi kendine ağır. Ama bazısı hakikaten şunu yaşar mı? Yaşar. Şöyle yazmış. 2 yılda 20 yıl yaşlandım, kimsenin haberi olmadı. Gerçekten hayatta bazı imtihanlar, bazı imtihanlara göre daha ağırdır. Adamı 1-2 günde yaşlandırır mı, duman eder mi? Eder.

0: Dün yeni bir şiir yazdım. Böyle gözümü bir açtım. Kafamda şu cümle var. Bak vallahi direkt şu eski günleri düşünüp duruyorum. Hani o hassas ve bir o kadar gamsız halleri. Uyandım bu cümle. Hemen kalktım. Sanki hiç yeni uyanmamış gibi. Ve ortaya şu çıktı. Bakayım böyle introsu kaç saniye. En azından bir bölümünü okuyayım ya. Sararsa belki tamamını. Eski günleri düşünüp duruyorum. Hani o hassas ve bir o kadar gamsız halleri. Bir yanım hep orada. Sonra kendime geliyorum. Anı yaşamak iyi de artık tadı kalmadı be. Neyleyim? Eski sokakları, kaygısız akşamları düşünüyorum. Hani o huzurlu ve bir o kadar ahsız demleri. Bir yanım hep sakin, sonra kalabalığa dalıyorum. Hayal kurmak kolay da artık heves kalmadı be. Neyleyim? Eski vakitleri, annemin seslenişini özlüyorum. Hani o içten ve bir o kadar katıksız sözleri. Bir yanım hep duyuyor, sonra hengamede kalıyorum. Sevilmek kolay da artık kıymeti kalmadı be.
1: Gölge sizlerle.

insan bazen, bak çok tuhafına gidecek, ayva ağacından üzüm bekliyor. Bunu niye söylüyorum? Ya eğer sen sürekli el alemin dedikodusunu yapıyorsan, ne bileyim birilerinin başarısını, malını, mutluluğunu kıskanıyorsan, ya sürekli böyle birileriyle kendini kıyaslayıp durup da yüreğinde bir haset büyütüyorsan, yani fesatlık içindeysen ve tüm bunların üstüne bir de huzurum yok diye haşa kaderi suçluyorsan, ya geçmiş olsun ya. Abi, bereket ve huzur denen şey insanın yüreğinden geçer. Senin yüreğin pisliklerle doluysa oradan senin hayatına geçmez. Geçmez, kalır orada, çürür gider.

0: Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Vakıfbank sunar.
2: Bas puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eder. Mesela %4.25'ten %4'e düşen faiz oranındaki değişim 25 bas puandır.
1: Vakıfbank sundu.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
4: Reklam.
5: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
6: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
7: Türkcelli'ye bağlan hayata.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
10: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1.500.000 TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
11: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
12: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
13: Kuyruki Bellona, Bellona.
14: Umran Oto Ekber.
15: Güzele bir Mindus.
16: Mindus, gıda takviyesi ve

0: bir reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Sevgili dinleyicimiz, sevgili Radyo 7 sever. Ne kadar çabalarsan çabala nafile. Eğer biri görmek istemiyorsa iyilik kâr etmez. Vefa nedir bilmiyorsa ağzında kuş tutsun yetmez. Yetinmeyi bilmeyenin bahanesi çoktur. Bazı insanlar sevgiyle bile değişmez. Neden diyorsun? Çünkü nankörün dünyası kendinden ibarettir ve yüreği taştan bile serttir. Kendin için yapmadıklarını ve seni böylesi kesinlikle hak etmez.

bizi överler. Bununla alakalı Hikmet Ehli muhteşem bir şey söylemiş. Biri bizi övdüğünde hep bunu hatırlayalım. Ayaklarımızın yere basmasını sağlar. Güzel olur. Diyor ki, eğer Allah senin kusurlarını örtmeseydi, insanlar seni böylesine övemezdi. Demek ki lütuf seni övenden ziyade senin kusurlarını örtendedir.

0: Vay be.
1: Şair demiş ki, seni senin bile haberinin olmadığı özelliklerinden dolayı seviyorum. Sen boşuna saçını başını düzeltiyorsun. Öyledir, ruhu güzelse böyle yüzünü boyamaya makyaja ne ihtiyacı var? Eğer ruhu iyi değilse, hoş değilse her yerini boyasa ne olur?

0: Hadi değerli dinleyicimiz, sizi size anlatalım. Ve dinleyince de ki, evet ya, böyle.
1: Kim soracak acılarım?
0: Kolay kazanılmış hiçbir zaferin olmadı, değil mi? Ne kazandıysan tırnaklarınla söktün. Ve bu yüzden kazandıkların kadar kaybettiklerin de değerli senin için. Haramsız bir ekmeğin tadını, rızası alınmamış bir kuşun sütüne değişmezsin. Az olsun senin olsun, değil mi? Huzurlu bir uykuyu dünyanın servetine değişmez. Değişmez.

0: Değerli dinleyicilerimiz, 2026-2027 kültür sanat sezonu açıldı ve ben de yeni kitabımla merhaba dedim ve etkinliklere de bismillah başlıyoruz. Şimdi detaylarını dinleteceğim. Almanya var, 17'sinde inşallah. 25'inde de Konya'ya geliyorum. Böyle 2000 kişilik bir salonda orkestramla konser vereceğiz. Sonra da kitaplarımı imzalayacağım inşallah. Güzel olacak, bekleriz.
1: Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Konya Afyonkarahisar yolunun 1 ila 4. kilometreleri. Kangal Alacahan Hekiman yolunun 1 ila 8. kilometreleri. İnebolu Küre Kastamonu yolunun 0 ila 4. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunuyor.
1: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
4: Reklam.
5: Her güzele bir Mindus.
6: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ultra mega premium görüntü kaliteli. Daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır. Çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle.
10: Bugünden yarına Allianz senin.
9: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
11: Pencereni değiştir, havan değişsin. Compe.

0: Never. Reklam. Radyo 7.
1: Dokohom'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

hakikaten cesaret gerekecekse bir meseleye, aşk bunun başında geliyorsa gerek. İster Allah aşkı olsun, ister Allah'ın yarattıklarına karşı aşk olsun, cesaret ister. Neden? Çünkü aşkını ilan ettiğin an, hissettiğin an beraberinde fedakarlık gerekir, cefakarlık gerekir. Bu da cesurların işidir. Kaypak ve korkak adam aşkı beceremez. Böyledir.

Sevgili dostlar, burası Radyo 7 Türkiye'nin alışkanlığı. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölge. Doğru zamanda doğru yerdesiniz. Gündüz 14, gece 24. Buralardayım. Size bir şey okuyayım. Bir nasihat. Evlat, şu dünyada iyi bir insan olduğun için çok şey kaybedeceksin. Evet, bu acı bir gerçek. Ama şunu da sana da iyi bir insan

ve hayır dualarıyla doldur. Şu üç günlük dünyada ve şu ahir zamanda insan olmaksa mesele işte budur. İşte budur evlat. İşte budur. Pekala, gölgelenmeye devam ediyoruz. Neyle? İşte şu güzel eserle.

0: Ben yine yoksan ayıp.
1: Nereden başlasam, nasıl anlatsam, hüzünlü bir roman benim hayatım. Kime dost deyip de elinden tutsam, dardadır her zaman benim hayatım. Her daim acizlik her daim açar, kapımı davetsiz acılar açar. Mevsimi gelince dağılır uçar, dağ başında duman benim hayatım. Kan rengi akşamdan sarar grubu, önümde kemtali, yıkılmaz tabu. Kaderin cilvesi bir oyunu bu, hep eyvah hep eman benim hayatım. Umutlarım küçük, acılarım dev. Sınıfta kaldı, sınıfta bıraktı beni bu ödev. Ezelden ebede sönmeyen alev, cehennem gibi benim hayatım. Kime dost deyip elinden tuttuysam, zorda kaldı hayatım. Yaşam.

0: olsun.
1: Canın sağ olsun. Şimdi bir dinleyicimiz, hassas bir dinleyicimiz ki helal olsun. Abi demiş, mikrofondan cızırtı geldi sanki az önce. O ne biliyor musun? Ben sana açıklayayım canım kardeşim. Emre ismi. Emre, bu şarkılar sevdiğim şarkılar. Haliyle kulaklığımın da sesini açıyorum. O zaman da böyle kulaklığından mikrofon alıyor sesi. O bir geri dönüş. Öyle diyeyim. Şu an mesela düzelmiştir. Bak, kıstım ya. Ayrılma.

hasreti herkesten çok tanıyorum. Bu zehrin üstüne de yok sanıyorum. Yaşlı gözlerinden utanıyorum. Silmeyi denedim, sensiz olmadı. Doğmanı bekledim battığın yerden. Dönmeyi bilmedin be gittiğin yerden. Beni sarhoş diye sattığın yerden. Gelmeyi denedim, sensiz olmadı.

0: beraber.
1: Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz sevgili dostum Uğur Gökbulut. Şimdi sırada yazı bir dert, kışı bir dert türküsü var. O zaman hepimiz adına şu söyleyeceklerime kulak verin. Çünkü diyor ki, kimsenin mutluluğunda gözüm yok. Benim mutluluğum da kimsenin içine dert olmasın. Kimseye karşı içimde bir haset, kıskançlık yok. Kimse de bana haset duymasın. Kendi işinde, gücünde ve kendi dünyasında olan bir insanım. Ve hayat beni zaten yeterince yoruyor. Kendi hayatını bırakıp işi gücü ben olanlar gelip beni yormasın. Kendi dünyaları toz duman olanlar hayatıma burunlarını sokmasın. Ve duam odur ki herkes yüreğinde iyilik ve kötülük adına ne taşıyorsa onu yaşasın.

Düğmeye vuruyorlar zavallı ya. Ya insan aslında gerçekten güçlü olup olmadığı mazluma nasıl davrandığından belli olur. Bazen bir lokantaya gidersiniz, bir restorana. Orada maddi olarak zengin olduğu her halinden belli olan birinin garsonu çağrışından manen ne kadar fakir olduğunu anlarsınız. Garsona seslenişinden sanki hani hizmetçisini çağırıyor gibi mesela. O bir insan da, onun işi. Her insanın bir izzeti var, bir onuru var. Sen kendininkine saygı duyulmasını istiyorsan sen de adam gibi davranacaksın insanlara. İşte parayla olmuyor mevzu.

Şimdi sıradaki eser Dağlar Gibiyim diyecek. O zaman şöyle Dağlar Gibiyim diyor ya, içinde böyle gibiyimli bir şey okuyayım size şöyle. Hani düğüm düğüm olur ya için, hani ağlasan yetmez, konuşmakla bitmez ya içindeki acı. Hani söz karşılığını bulmaz da aldığın nefes ciğerine inmez ya. Hani yaşasın da bunun adına yaşamak denmez ya. İşte öyleyim dostlarım, İşte durum bende böyle. Ülkem gibiyim, kalbimde bir yangın, dışımda her yer yerle bir.

belki gözüm. Sessiz kalsan korktu sustu derler. Konuşsan içindekini kustu derler. Bir gün yenilsen hak etmişti düştü derler. Hepsi mükemmel ve haklı ya. Senin en ufak hatanda acımadan arkandan suçlu derler.

0: ellerinden bin defa öldürdüm.
1: Dedim ya, kendi halinde yaşayan bir insanım. Ve gün geçtikçe bu kendi halineliği, yani sadeliği daha çok seviyorum. İçim yanmasın, tadım tuzum kaçmasın diye her şeyi artık uzaktan seyrediyorum. Çünkü fazla yakınlığın getirdiği o yıkıcı, o pişman edici tarafı iyi biliyorum. Yanlışlarım oluyor elbet. Ara sıra da olsa vefasızlığın acı şerbetini içiyorum. Bünye alışmış artık sanırım. Bunlara da artık gülüp geçiyorum. Ne halleri varsa görsünler diyorum.

Sevgili dostlar, yeni kitabım Yüreğinin Kıymetini Bil nihayet böyle fiziksel olarak elime geldi. Buradan yeni kitabımdan size bir şey okuyayım. 58. sayfadan. Az önce söylediklerimle birbirine yakın olduğu için aklıma geldi. Seni kendi kalıplarına dökme çabası hiç bitmez. Ne yapsan bir kulp bulurlar. Dik durursun kibir derler. Saygılı olursun esir. Sustuğunda aciz bulurlar, konuştuğunda hadsiz. Kendileri gibi serbest görünen bir tutsak olmanı isterler. Olmadığında kıyasıya kınarlar. Eğip bükemedikleri ruhunu tehlikeli bulurlar. Onların sahte vitrininden uzak dur. Onların sahte vitrinleri yerine seçtiğin yalnızlık senin en büyük kalkanındır. Ama bilmezler. Bilmesinler.

Hayat bazen yol ayrımı sunar. Böyle yürüdüğün yol var ya, oradan çekip alır seni, hiç istemediğin başka bir yola bırakır ve der ki artık buradan yürüyeceksin. İtiraz edemezsin. Çünkü bazen kaybettiğin yolun değil, yürümen gereken... Evet, o yürümen gereken, şurayı tekrar bir daha alalım. Cümlemizi bitirelim. Sevgili dostum, hadi eseri dinleyelim. Çünkü yetmeyecek zaman. Evet, bu saati de böyle bitirmiş olalım. Ayrılmayın. Böyle karanlık, bilseydim bu kadar...

0: Hadi, normalde böyle şarkı arasına girmem. Cümlemi bitireyim. Ne demiştik? Artık buradan yürüyeceksin, itiraz edemezsin. Çünkü bazen kaybettiğin yolun değil, yürümen gereken yolun kapısını açar sana.
1: Fırsat mı tanırdım bu dargınlığa? Bilseydim bu kadar zor olduğunu. Bilseydim zindandan daha karanlık. Bilseydim hücreden dar olduğunu.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi Doku'da var.
1: Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
2: Reklam.
3: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol, Umran Auto Expert.
8: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Radyo 7 Haber.
1: Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de bir araya geldi. Toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan piyade uzman çavuş Yusuf Güneş son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşlarıyla toprağa verildi. Güvenlik kaynakları terör örgütü PKK'nın Metina bölgesinde geri çekildiğini duyurdu. Örgütün Irak'ın kuzeyindeki Baze bölgesinde yer alan 4 barınma alanını boşalttığı tespit edildi. Manisa Akhisar'daki feci otobüs kazasında hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı. Faciada yaşamını yitiren 11 kişiden 10'unun cenazesi Bursa'da defnedildi. Azerbaycan'da başörtüsü zulmü başladı. Azerbaycan'daki okullarda kıyafet kurallarının değiştirilmesi başörtüsü tartışmasını yeniden başlattı. Başörtülü öğrencilerin okullara alınmamasına karşı düzenlenen protestoların ardından 37 kişi gözaltına alındı. Bazı öğretmenler de başörtülerini çıkarmamaları halinde işlerine devam edemeyecekleri konusunda uyarıldı. Öte yandan tüm sosyal medya uygulamalarına erişim engeli getirildi. Fransa'da en az 150 süpermarketin soğutma sistemleri siber saldırıya uğradı. Sistemleri sabote eden korsanlar milyonlarca avroluk ürünün bozulmasına sebep oldu.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde açık. Ayvansaray yönünde akıcı görünüyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,33, avro 55,18, gram altın 6608, çeyrek altın 10867 lira. Brent petrol 106 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.153 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi yarın açılıyor. Galatasaray sahasında Barcelona'yı ağırlarken Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya konuk olacak. Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlar 7 maçta 5. galibiyetini aldı. A-Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff 1. turu rövanş maçında yarın Slovenya'ya konuk olacak.

0: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
3: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Roto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

şey diyeceğim. Diyeceksin ki hep aynı şeyi söylüyorsun. Ya vallahi aşkına hissettiğimi söylüyorum. Nasıl söylemeyim? Saat 14 haberlerinden sonra merhaba dedim ya. Sanki 5 dakika önceymiş gibi. Sanki bir an önceymiş gibi. Ama üzerinden 2 saat geçmiş. Yani senin için durum nedir bunu bilmiyorum ama kendi adıma konuşayım. Zaman su gibi aktı gitti yine. Bak saat 16.10. Programın son saat. Bir Yıldız Tilbe bestesiyle başladık. Bir Yıldız Tilbe yorumuyla devam edelim. Kiminiz çalışıyor, işinde gücünde, helal rızık peşinde, bereketli olsun. Kiminiz yolda, kazadan beladan uzak, açık olsun. Kimi evde, hazırlıklar var akşama, yemekti vesaire. Huzurlu olsun inşallah. Ve radyo yedili olsun, gölgeli olsun.

0: kendine has besteler yapan bir müzisyen Yıldız Tilbe. Dinlediğinde anlarsın, dersin ki bu Yıldız Tilbe'nin bestesi. Aslında bir zamanlar Emrah da öyleydi. Yani duyduğun zaman bu Emrah şarkısı, Emrah bestesi derdin. Sonra çekti eline eteğini müzikten. Bana göre güçlü bir sestir, özel bir sestir ve besteleri de güzeldir. Belki daha fazla dinletmem lazım Emrah şarkılarından, bilmiyorum. Peki, unutabilsem bir dinleyelim, onun unutulmaz şarkılarından biridir ve Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz.
1: Hala hislerimde, hala özlemimde. Sizi.

bir laf var. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Duymuşsundur. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Özellikle bir adamda karakter, kişilik ve buna benzer değerler oturmadıysa, bazı hasletler, bazı güzellikler zoruna gider. Zoruna gittikçe herkesi de kendi gibi zanneder. Yani ana eli öpmek nedir? Büyüğe saygı nedir? Tatmadıysa yapacak bir şey yok. Az önce dedim ya, Emrah besteleri hissettirir kendini. Bak onlardan biri daha.

insanların acelesi yoktur şu hayatta. Çünkü onların geçmişten gelen ve içlerinde eskitemedikleri çok sağlam nedenleri vardır. Onlar hayatın yanlış tarafında olmamak için yalnız tarafında olmayı tercih ederler. Ne istediğini bilmek, ne yaptığının farkında olmak. Öyle müthiş bir özgürlük ki. Ne yaptığının farkında olmayanlar zerre umrunda olmaz.

0: Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek. Var var hepsi dokuda
1: var. Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle. Her güzele
3: bir Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.

Bilmiyorum inan. Ya ben gereğinden fazla yaklaştım sana, ya da sen sevgiyle bile ısınamayacak kadar soğuktun. Ya ben gururda sınırlarımı fazlasıyla aştım, ya da sen ne istediğini bilemeyecek kadar bir vardın bir yoktun. İnan bilmiyorum. Ya senin yüreğin yetmedi, ya da yetinmeyi bir türlü bilmedi. Ya da ben seni hiç hak etmediğin kadar fazla sevdim. Ya sen hep biraz eksik kaldın bana, ya da ben sana hak ettiğinden fazla.

Cengiz Kurtoğlu dinlemeden önce duymak istediğiniz paragraflardan birini size okuyayım. Sessizce gitmek gerek bazen. Toz kaldırmadan, bulandırmadan, kırmadan ve daha fazla kırılmadan. Ve boş yere tüketmeyeceksin ömrünü daha fazla, değişmeyecekler için. Bugününü zehir edenler yarınlarında da sana huzur vermeyecek. Boşa bekleme. Ama seni ağlatanlar kadar seni anlayanlar da olacak dünyada, üzülme. Sabrını, sevgini ve iyi niyetlerini biraz da onlara sakla. Hak etmeyen insanları sırtında taşıdığın yetmedi mi? Biraz da sana iyi gelecek insanlara fırsat ver. Henüz vakit varken, henüz yüreğin atıyorken, güneş hala üzerine doğuyorken.

Radyosunu yeni açanlar aramıza hoş geldi. Peki sabahtan beri dinleyenler, iyi ki varsınız. Eksik olmayın. Rabbim bu muhabbeti nazardan esirgesin. Aramızda sevgi bırak eksilmeyi, giderek güçlensin inşallah.

İnsan hayatının belli dönemlerinde, belki bir döneminde, belki birkaç döneminde şununla karşılaşır. Şu duygularla, şu ikilemlerle. Ve kendi kendine der ki, ne bileyim işte, sevgimle doğru insanı, vefam ile dostlarımı, düşlerimle hayatımı bir türlü yan yana getiremedim. Ve maalesef hayat adama şunu dedirtir acı acı. Her sözün altından bir yalan, her taşın altından bir yılan mutlaka çıktı. Ve sanki hepsi de dönüp dolaşıp beni buldu.

kimsenin varlığıyla var olma çabasına girmemek gerek ki şu özgürlüğü tadabilesin adam, tatsın. Kimsenin varlığıyla var olmazsan yokluğuyla da eksilmezsin. Neyimiz var neyimiz yok Allah'a borçluyuz, gayrısına değil. Mevlam sadece kendisine, zatına muhtaç olanlardan etsimiz. Kendisinden başka da kimseye muhtaç etmez. Amin. Bugün de duamız bu olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa Radyo 7'mizde yine buluşacağız. Yine bir gölge saatinde, o vakte kadar da unutma. Dün gitti, artık yok. Yarın daha gelmedi, o da yok. Eğer bir şey varsa elimizde, bugün, hatta şu an. Bu nedenle kıymetini bilip anı yaşamalı. Hepimize huzurlu anlar. Taya Bora Öge ben, namı diğer gölgenizden, yüreğimle, muhabbetle, şimdilik.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 49,33, avro 55,18, gram altın 6619, çeyrek altın 10.888 lira. Brent petrol 106 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 12.163 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Vakıfbank sunar. Bağlı ortaklık. Bir şirketin kontrolü altında faaliyet gösteren yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklıklardır.
3: Vakıfbank sundu.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
5: Reklam.
6: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var. Kaybetmek yok.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
7: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
8: Beyin ve göz sağlığınız için iyi. Belki evden DHA içeren omega 3.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen
1: de gel Sompo'ya. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
6: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

Hakikaten öyle, giden gelmiyor. Efendim sevgiler, saygılar, şükür bizler geldik ve buradayız inşallah. Yine Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sağroğlu. Aşkla sesleneceğim ve sizler de aşkla dinleyeceksiniz. Çok güzel bir eserle başladık. Aynen aynı güzellikle devam ediyoruz. Hoş geldiniz ve aşk ola.

sözler muhteşem. Kabul ettim, benden cayınca diyor ya. O benlik tehlikeli bir benliktir. O benliğe kapılanın Allah yardımcısı olsun. O benlikten, enaniyetten kurtulmayı nasip etsin. Çünkü çok tehlikeli bir şeydir. Allah muhafaza. İnsanız, her birimiz ayrı ayrı yaşayabiliriz. Ha, yaşayanları gördüğümüzde de iyi niyetimizle gönülden duamızı da ederiz. Değil mi efendim? O işte benden caymak lazım. O benden vazgeçmek lazım. Yok etmek lazım o beni. Ha, tamamen de değil. Öyle değil. Siz de anladınız benim demek istediğimi, değil mi efendim? Devam edelim. Öyle bir yerdeyim ki yine.

de şöyle yalnızım dostlarımla devam edelim. İki güzel İbrahim Tatlıses'ten çok sevdiğimiz ama farklı yorumlardan dinlettiğim tabii kendisinden de bir eser dinleyeceğiz efendim. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz. Aşkın yayın hali Ebru'lu'da.

Şöyle bir düşünüyorum da, insan hayatına kimler geliyor, kimler gidiyor, değil mi? Şöyle bir baktığımızda hatta birkaç kişinin haricinde herkes çıkıp gidiyor hayatımızdan, öyle değil mi? Öyle. Hiçbir insan nedensiz girmezmiş insan hayatına. Bazıları evet sınavımız, bazılarımız ceza, bazıları ise en değerli hediye oluyor. O değerli hediye olanlar çok olsun etrafınızda.

0: bırak götürsün mezara. Sarma turunam çaresizi.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
4: Reklam.
5: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
6: Her güzele bir Mendus.
7: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
10: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
11: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş suyunda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş suyuna uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
2: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
12: Skoda Kamik'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamik Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamik ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.

0: her yemeğin yanında süt aşayran. İstikçe iyi hissedeceksin.
1: Ekspertise Dino Bile. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise Dino
2: Bile. Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
3: Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: 5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor. Somponlanıyor.
5: Aracını, evini, sağlığını Sompo sigortaya emanet ediyor.
4: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
6: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor. Hangi?

hakikaten öyledir ya, bazen kırılırsın, darılırsın ama tamamen vazgeçmek diye bir şey lügatında yoktur, zihninde yoktur, gönlünde yoktur. Bir insana kırılmış olduğunu izah etmek çok yorucu ya, çok yorucu. Hem seni kıran odur, hem de ne olduğunu anlaması için çabalayan sen. Ha, bunun çabası, yorgunluğu hiçbir şeye benzemez, öyle değil mi sevgili Can Bağları? Allah'ım, öyle çabalama. Yani başka çabalarımızı, gayretimizi hep görsün ama böyle bir konuda çaba sarf etmek zorunda hiçbir zaman için kalmayalım inşallah. Aşk ola.

0: Sinan Özden'in sesi her zaman insanın şöyle bir ruhunu okşar. Apayrı bir şeydir. Ama şöyle 1998'lerde bu şarkının çıktığı zamanları hatırlarım. Ve o zamanlar tam fişek hani denir ya. Hakikaten okuyor şarkıları. O şarkılardan biriydi. Şöyle sizi bir alıp 98'li yıllara bir götürdüm. Şimdi ise tekrar şöyle bir dönelim bu tarafa doğru ve Radyo 7'de Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde Aşkın Yayın Ali Ebruli'de Hüseyin Ay'la devam edelim. Oy beni vurun vurun.
1: Işığın çiçek açmış belki içimde karayolsundur. Görenler mesut sanıyor, bilmezler ki ne derdim var. Boy dışın çiçek açmış.

şairin öyle güzel dizeleri var ki. Şöyle bir kulak kabart. Çok uzun değil. 30 saniye kadar sürecek. Ama muhteşem. İyi gelecek size. Ne deliyim, ne körüm. Ne sağırım, ne sayrı. Mutluyum kısacası. Ve hiçbir şeye isteğim yok. Senden. Ama yine de ucuz olsun ekmek ve pahalı olsun insan hayatı. Değerli olsun insan hayatı. İnsan kıymetli olsun. Rabbimin verdiği o kainata hükmeden insanın kıymeti her yerde bilinsin. Her zaman.

0: Ah gücüm.
1: Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. İbrahim Erkal'ı dinledik. Ve şimdi yine şöyle güzel, özel seslerden biri, yüreklerden biri Uğur Işılak. Evet, o diyecek ki eski tadım yok. Niye böyle oluyor acaba? Eski tadınız kalmıyor. Yorgun oluyorsunuz. Kırgın oluyorsunuz. Eski tadımız gelsin olsun. Ağız tadımız bozulmasın hiçbir zaman inşallah.
2: Bir yanım tam, bir yanım yarım. Bitmiyor ah üzerim. Belki yok, belki varım. Ne haldeyim?

0: Radyo 7 Haber.
1: Manisa'da 11 kişinin can verdiği kazaya ilişkin gözaltındaki sürücülerin ifadesi ortaya çıktı. Gözaltındaki 3 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otobüs ve tır şoförü tutuklandı. Otobüs şoförü M.A. yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yapmaya çalıştığını söyledi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Yılmaz, haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen kişilere yönelik soruşturma ve incelemelerin sürdüğünü belirterek, Devlet Denetleme Kurulu'nun ilgili kurumları kapsayan çalışmalarını sahada başlattığını söyledi, suçlular cezasını bulacak dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleriyle mücadelede 8 aylık bilançoyu paylaştı. Düzenlenen operasyonlarda 32.882 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Terör örgütü PKK-KCK, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bulunan 4 barınma alanını boşalttı. Güvenlik kaynakları Sabri, Sason, Yaşk ve Hebat mağaralarının 8 Ekim'de tahliye edildiğini açıkladı. Gelişmenin milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi süreci kapsamında gerçekleştiği belirtildi. İstanbul Valisi Davut Gül, Maltepe'de çöken binadaki vatandaşların acil ihtiyaçları için 9 milyon lira ödenek aktarılacağını açıkladı. Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma ise sürüyor. Altın yeni haftaya hareketli başladı. Ons altının artmasıyla gram altında az da olsa yükseliş görüldü. Piyasalarda 6.620 ile 6.650 lira arasında satılıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sorunlu fonların piyasaya zarar vermemesi için karantinaya alındığını belirtti. Yasanın Ekim'de çıkmasıyla kurumların hazır olduğunu ve ödemelerin başlayacağını müjdeledi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda artan tanker saldırıları ve bölgedeki gerilimin sıvılaştırılmış doğalgaz arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırmasıyla haftaya yükselişle başladı. Türkiye Ocak-Eylül döneminde 721.858 ton yaş meyve ihracatından 1.363.753.000 dolar gelir elde etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Seydişehir Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri, Kangal Alacahan Hekimhan yolunun 07. kilometreleri, Konya Afyon Karahisar yolunun 1-4. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Paul Nipkow, 1884. Dönem bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Logie Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
9: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertise.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
14: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
15: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
16: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
17: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
18: Türkcell'leri bağlan hayata.
19: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
20: Reklam.
21: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Aman, zalim mirim ama ne güzel bir eser değil mi? Sözler mihrim muhteşem. Her dinlediğinizde başka bir sarar sarmalar sizi. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz sevgili Can Bağları. Artık susuyorum. Uzaktan izliyorum. Nankörlüklerini, sahte yüzlerini izledikçe duygularımdan özür diliyorum.

kimse kimseyi kahırdan bu dereceye getirmesin tabii ki. İnsanız ya, insanın insana verebileceği en önemli şeylerden biri yüzünde tebessüm oluşturması. İçinde güzel, güvenilir duyguların oluşması. Aksi takdirde ömür paylaşılmaz. Bu ömürde öyle bitmez, bitmez. Biz güzellikler yansıtan olalım her zaman.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde böyle güzel güzel şarkılar, en bir sevdiklerimiz, sevdiklerimizin en bir sevdikleri bütün güzel şarkılar. Evet, en doğru frekans Radyo 7'de sizlerle birlikte olmaya devam ediyor.

vaktidir diye düşünüyorum. İbrahim Tatlıses dinleyelim diye söyledik. İki güzel İbrahim Tatlıses şarkısı dinledik. Farklı yorumlardan, farklı sanatçılardan ama şimdi bir kendi sesinden dinleyelim istiyorum. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde. Aşkın yayın hali Ebruli'de sevgili Can Bağları. Ve devam edelim. Vay halıma diyor, ben de diyorum ki ah benim dağ gibi durup dal gibi kırılan kalbim. Kıyamam sana. Daha fazla ihlal.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdandan kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir Mendus.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Umran Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Ekspertizse Dino Bile.
8: Musullu küçük ev aletleri.
9: Alanda, satanda mutlu.
7: Ekspertizse Dino Bile.
10: Halılarınızı yenilemeyi düşünüyorsanız şimdi tam zamanı. Gümüş Suyu'nda Ekim ayı boyunca seçili ürünlerde geçerli %50 indirimle sevdiğiniz modeller avantajlı fiyatlarla sizi bekliyor. Gümüş Suyu'na uğrayın, fırsatları kaçırmayın.
11: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
12: Skoda Kamiq'le tüm yollar ayrıcalığa çıkar. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI versiyonuna özel 200 bin liraya 12 ay %0,99 faiz fırsatı sizleri bekliyor. Şimdi siz de size en yakın Skoda showroom'una gelin, Skoda Kamiq ayrıcalığıyla tanışın. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
13: Televizyon deyince vatan.
14: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son bulanıyor.
15: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
14: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
16: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'leri bağlat hayata.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
6: Reklam.
7: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
8: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
9: Burası Radyo 7.

Türküler sohbet derken mesajları alacağız. Tabii ya. Efendim Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden sizler hemen mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Nasıl olacak? Şöyle. Evet, 0507 977 0101'den sizler hemen ne yapacaksınız? Evet, memleket plakanızı yazarak yoklamaya dahil olacaksınız. Kimler burada? Kısa kısa şöyle bol bol isimler okuyayım. Bakayım kimler buradaymış. Kimler burada? Görebilir miyim efendim?

Hadi okuyalım hemen o zaman yoklamayı, bakalım kimler burada. 51 Süleyman Özmen, İrfan Mercanlı 33-23 demiş. Her ikisi tamam, Mersin ve Elazığ'a selam olsun. 20 Denizli'den selamlar, Alkan ben demiş, selamlar Denizli'mize. Konya 42 Mustafa Topbaş selam olsun. 20 Denizli'den Abdi Arman ve bir Denizli daha Şenol Bey yayınlar dilemiş, teşekkür ediyorum Denizli.

Harika. Şu coşkuyu çok seviyorum. Söylediğim anda akıyor ya böyle. 07 Alanya, Aleka iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum efendim. 52 Tuncay, gündüz bir yanımda demiş. Tuncay gündüz bir yanımda 54 demiş. Evet, 52. Ordu, değil mi? Ordu 54'te Sakarya. Hem orduma hem de Sakarya'ma çok selam olsun o zaman. 42 Konya'dan Meral serviste dinliyoruz. Biz de buradayız demiş. İyi yayınlar. Hep burada.

yayına devam ediyoruz. Efendim şöyle bir bakıyorum. 06 Hakan Ürün. Selam olsun. 16 Bursa Hakan burada. Her zaman. Her zaman demiş. Teşekkür ederiz. Mustafa Arslan 20 Denizli'mizden ve 46 Kasap Selim selamlar demiş. Selamlar efendim. 46'mız yani Kahramanmaraş'ımıza çok selam olsun. 20 demiş bir kardeşimiz ama ismini yazmamış. 06 Ankara'dan sevgili Tarık. Selamlar. 25 Erzurum'dan Kemal ben. Selam olsun demiş. Oğlumu, fındığımı hastaneye götürüyorum. Sizi dinliyoruz demiş. Rabbim Şafi ismiyle şifa.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye var.

de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Mendus Gıda Takviyesi ve Dermokozmetik.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Bağışıklık ve kemik sağlığınız için iyi. Velcare'den vitamin D3K2. Velcare.

0: bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha somponlanıyor.
2: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

0: mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Fon vurgunu soruşturması derinleşiyor. Skandalın hemen öncesinde Tera ve Pusula fonlarından 401 milyar liralık devasa çıkış tespit edilmişti. Savcılık bu kişilerin haberli çıkış yapıp yapmadığını araştırıyor. Gözler bir yandan da mecliste, yasal düzenleme bu hafta netleşecek. Öte yandan kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerine başlanacağını belirtti. Ayrıca hukukun meşru sınırları dışına çıkan kim olursa olsun hesabını sorarız, soruyoruz ifadesini kullandı. Pamukkale'deki kaplıcalara gitmek için dün Bursa'dan yola çıkan Turu otobüsü tırla çarpışmış. Manisa'daki dehşet verici kazada 11 kişi can vermişti. Kaza kurbanlarından 10'u bugün son yolculuğuna uğurlandı. Aynı yönde giden iki aracın nasıl çarpıştığı da ortaya çıktı. Otobüs şoförünün dönmesi gereken kavşağı kaçırdıktan sonra geri manevra yaptığı sırada facianın geldiği öğrenildi. Antalya'da da faciadan dönüldü. Yola dökülen mazot bir midibüsün devrilmesine neden oldu. Kazada biri ağır, 17 kişi yaralandı. Umre yapmak için kutsal topraklara gidenler Riyad'daki havalimanında Husilerin hedefi olmuştu. 13 kişinin can verdiği saldırıların arkasından Husiler bir kez daha saldırdı. Gelişmeler üzerine Yemen hükümeti İran destekli Husileri terör örgütü ilan etti. Geniş çaplı operasyon başlattı. İnsanlığın geleceğini tehdit eden riskler her geçen gün büyüyor. Nükleer savaş ve yapay zekanın kötü amaçla kullanılması insanlığın sonunu getirebilir. Araştırmaya göre 2100 yılına kadar insanlık yok olabilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı konuk edecek temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Kupalarındaki 342. karşılaşmasına çıkacak. Sarı kırmızılı takım, İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 36 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Fenerbahçe maçını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Samsun Spor'da Thorsten Fink dönemi sona erdi. Kırmızı beyazlı kulüp üst üste 5 mağlubiyetin ardından Alman teknik direktörle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

0: Rento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. Pendik bağlantı yolu Kaynarca Aydınlı yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı. Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun. Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Öte yandan E5 Harem'den Kozyatağı istikametine, Büyükdere Caddesi Barbaros Bulvarı'na, Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, Sahil yolu İstinye'den Beşiktaş'a yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Burası Radyo 7. Radyo
3: 7. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik,
4: Otopratik. Meteorolojinin son tahminlerine göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 22, İstanbul 20, İzmir ve Antalya 24, Sinop 25, Kırşehir 23, Erzurum 17, Mardin 22 derece olacak.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 12.150 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 49.33, euro 55.84. Gram altın 6.610 lira, Brent petrolün varil fiyatı 106.88 dolar.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Nissan'dan Kaşkay'ınize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Kaşkay periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
9: Gündem değişir ama gerçek değişmez. Gazze ekranlardan uzaklaşsa da oradaki ihtiyaçlar hala bitmedi. Gazze'de yaraları sarmak ve sofraları kurmak için desteğinize daha çok ihtiyacımız var. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır iyiliğin izinde.
10: Arış, pırlanta, 1906'dan bu yana.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

0: yaşa.
1: Sana yaşamak sadakam olsun. Öyle bir yaşamak lazım, güzel yaşamak lazım ki kimsenin sadakası bu konuda özellikle, tamam sadaka ayrı bir şey ama değil mi? Sevgili Can Bağları ve Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde devam ediyoruz. Yine o güzel mesajlarınızla şöyle, tabii bu arada benim dolaştığım anlarda bana verilen, bırakılan mesajlar da var. Onlarla şöyle başlayayım istiyorum bu saatimize. Alime Çetin, 06 Ankara'ma çok selam olsun. Alime Çetin'e sevgiler, saygılar iletiyorum. İnşallah duyuyordur. Türün Erbağcı ve özellikle Cennet Hanım'a ve Elif'e selamlarımı iletiyorum.

Enfes bir eserdir. Efendim devam ediyoruz ve Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde şöyle yine gelen hemen mesajlarımızla ve aldığım notlarla devam ediyoruz. Şöyle bakıyorum, Pınar'dan annesine özellikle armağan edilmiş. Mersin E tipi kapalı cezaevinde Cuma Bozkurt'a ve arkadaşlarına ablası Nihal Bozkurt tarafından özellikle armağan ediliyor. Hemen onu da yerine ulaştırdık ve 38 Kayseri'den Zeynep, selam olsun burada.

Bana şöyle bir daha Cem kızı gelsin, keyifle dinleyelim. Büyük bir lezzetli şarkıdır, eserdir ki bu türküyü sevmeyeni yoktur diyebilirim. Hemen devam edeyim ben yine güzel mesajlarınızla. Gaziantep'ten Halil İbrahim Bozgeyik, Hasan Bozgeyik ve İbrahim Pekmezci'ye özellikle armağan ediyor. Yasemin Yakup kendisi için özellikle, ben de özellikle selamlarımı iletiyorum. Mehmet Sert selam olsun. Ve evet şöyle gördüğüm 38 Kayseri'den yine Pınar ve 20 Denizli'den Şule selam olsun.

Ne güzel söylüyor değil mi? Sen benimsin, ben de seninim. Ve Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde birbirini tamamlayan olabilmek. İşte tamamlayan olabilmek için de sen benimsin, ben senin. İşte o aradan benlik kalkıyor ya, o güzel, o zaman işte o güzellik yakalanıyor. Damla bile düşünün, bir damla kendini tamamlayınca ancak damlar değil mi? Öncesinde hiçbir kuvvet onu yerinden oynatmaz. Damla kendini tamamlar ve damlar. Aşk olur.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sorunlu fonların piyasaya zarar vermemesi için karantinaya alındığını belirtti. Yasanın Ekim'de çıkmasıyla kurumların hazır olduğunu ve ödemelerin başlayacağını müjdeledi. Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Hürmüz Boğazı'nda artan tanker saldırıları ve bölgedeki gerilimin sıvılaştırılmış doğalgaz arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırmasıyla haftaya yükselişle başladı. Türkiye Ocak-Eylül döneminde 721.858 ton yaş meyve ihracatından 1.363.753.000 dolar gelir elde etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'leri bağlat hayata.
8: Reklam.
9: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
10: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Sen ne ister ister ol.
12: Bugünden yarına, Allianz seninle.
13: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz ailemde.
12: Bugünden yarına.
13: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
1: Neova Sigorta.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota Pro S ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın!
5: Belki

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo'ya. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

canlı radyo yedimizde devam ediyoruz sevgili Can Bahar'ım ve aşkın yayın hali Ebru'yla. Hemen şöyle bakıyorum yine güzel mesajlarınızla. Gaziantep M tipinde yatan Müslüm Yılmaz'a, Mustafa Akkurt, Osman Payman, Emin Yılmaz ve Dior Dersim'den hemen armağan edelim.

ve yoklamayı almaya devam ediyorum. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'mizde 0507-977-0101'den Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlarda yoklamayı almaya devam ediyorum. 06'dan Murat Yaşar, 06 Ankara, Ankara'm yaşıyor maşallah. Niyazi Koca selam olsun. 55 Samsun'dan selam olsun, iyi yayınlar demiş kardeşimiz. 33 Mersin Emel, herkese gelsin demiş. 06 Mekan, 50 Vatan, Selim Serbest, çok selam olsun hem Ankara'ma hem de 50 Mersin'e.

Şiir okumaya devam edelim. Konya, 42 Konya'dan Aptal Aşık Ben demiş. 68 Aksaray'dan İsmail Anıl selam olsun. 66'dan Samet Toplu Gedik severek ailecek dinliyoruz sizleri demiş. Hep bizimle olun ve bütün aile fertlerine tek tek selam olsun. 07 Alanya'dan Eda Ben demiş. Bugün evlilik yıl dönümümüz ve eşim Eşref'e gelsin demiş. Pekala, nice mutlu yıllara. Sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde sevgi, saygı ve hürmetle, birbirinize sadakatle Rabbim bir ömür geçirmeyi nasip etsin.

Evet, Nurşah'ın o güzel yorumunu dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'nun sonuna gelmişiz. Son şöyle özel bir eser seçtim. Ve yine okuyabildiğim kadar mesajlarınızı okuyayım istiyorum bakalım. 20 Denizli'den Doğan Koca, selamlar iyi yayınlar demiş. 38 Rama ve Ali, 44 Malatya'dan Hatice, 36 Kars'tan Afiyet demiş, selam olsun. 33 Mersin'den Leyla Aksu, selam olsun. Paris'ten selamlar Efe ben demiş. 42 Konya'ma selamlar. Konya'da alıştım sizi dinleyemeye ve devam ediyorsunuz. Harikasınız. Selam olsun. 06 Ankara'dan Nihal ve 55 ve 06 tüm gönül dostlarına selam olsun demiş Ferhat kardeşim. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
3: Reklam.
4: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
2: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 3 numara.
3: Eve vardım Skoda'm, sensiz ne yapardım?
2: 2 numara.
4: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
2: 1 numara.
5: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende
2: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da çünkü satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: önerileriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
0: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam.

İnsanların anlattığıyla yaşadığı her zaman aynı değil. Bir gülümsemenin ardında koca bir hikaye olabilir. Hoş geldik. Radyo 7 burası, Türkiye'nin alışkanlığı. Murat Çetin'le kum saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum.

öpsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet beni, gel affet beni. Bir kerecik görsem seni, doya doya öpsem seni. Çok özledim, affet

İyiyim deyip konuyu kapattığımız çok olmuştur. İtiraf edelim. Çünkü her şeyi herkese anlatamıyoruz. Bazen kendimize bile itiraf edemiyoruz sevgili dinleyenler. Dışarıdan bakınca her şey yolunda görünebilir. İçeride ise bambaşka bir hikaye yaşanıyor. İnsanları anlamak için biraz da söyleyemediklerini duymak gerekiyor aslında.

Herkesin hayatında bir noktada buraya kadar demesi gerekir. Mesele bunu kendine yakışır biçimde yapabilmek. Evet, Derya Bedavacı'nın sesine kulak verelim.

Hem beni öldürdün, hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de...

takvimde yıllar ilerliyor ama kalbin takvimi biraz farklı çalışıyor biliyorsunuz. Bir şeyin üzerinden 10 yıl geçiyor, bir şarkı duyuyorsunuz ve sanki dün yaşanmış gibi oluyor. Yorgunluk da bazen yaştan değil, insanın içinde biriktirdiklerinden kaynaklanıyor. Kendimize dinlenmek için biraz yer açalım, olur mu?

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Seydişehir Akseki yolunun 30 ila 33. kilometreleri, Kangal Alacahan Hekimhan yolunun 07. kilometreleri, Konya Afyon Karahisar yolunun 1-4. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

birine ne hissettiğinizi anlatırsınız, o başka bir şey anlar, bazen de hiç anlatmaz, anlaşılmayı beklersiniz. İki türlü de insanın içinde yarım kalmış cümleler birikir. Belki bugün birine söylemeniz gereken bir şey vardır. Ertelemek yerine açıkça konuşmak düşündüğünüzden daha iyi gelebilir sizlere. Evet sevgili dinleyenler, İstemiş olduğunuz şarkıları dinleme vakti. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. Bugün istemiş olduğunuz şarkılara yer veriyoruz.

İzmir'den Nezahat Hanım, istemiş olduğunuz şarkıyı dinledik. Çok sevdiklerinizi armağan ettiğinizi dile getirmişsiniz. Tokat'tan Seda çok sevdiği arkadaşıyla beraber Tuğçe Hanım'la çaylarını yudumlarken bizleri dinliyorlar. Şimdiki eserimiz de sizler için gelecek. Afiyet olsun. Sevgili Fatma Nur, doğum günün kutlu olsun. Metin Şentürk, Yıldız Tilbe Bırakma Beni istiyor. Dünyalar tatlısı eşi Selçuk Bey'e armağan ediyor. Sevginiz daim olsun.

Ayrılmak mümkün öyle değil mi? Kırmadan ayrılmak ise ne yazık ki emek istiyor. Bir zamanlar hayatınızda yeri olan insanlara son cümlede de insanlık gösterebilmek çok ama çok önemlidir. Radyo 7'deyiz. Güzel bir Cem Yıldız yorumu. Kadriye Hanım, Malatya'ya sevgiler, selamlar. Çok sevdiği eşine gözümden uzaksın ama kalbimin tam merkezindesin diyor. Rabbim kurtarsın inşallah. En kısa sürede birbirinize kavuşursunuz. Zerda, Kadriye Hanım ve Emre Bey çiftine bu güzel eseri armağan edelim.

Nur Özkan hanımefendi, Allah kolaylıklar versin. Şimdi istemiş olduğunuz şarkıyı dinleyeceğiz. Ayrıca Mersin'den Serap Aksu, çayımı radyomu açtım, köşeme geçtim diyor. En güzel şarkıyı Dilan Leyla ve Semoş'uma armağan ediyorum. Çayın yanında varsa ceviz, kuru üzüm, kayısı güzel gider. Afiyet olsun.

dünyada ölümden... Ahmet Çetin diyor ki hayat korkakların değil aşkı için mücadele edenlerin olsun diyor. İbrahim Tatlıses'ten Haydi Söyle. Hadi bakalım.

Konya'dan Mustafa, gönlümün sultanı biricik çiçeğime Hire-i Zerdüş en güzel şehri istiyorum diyor. En güzel hayat yaşam sizlerin olsun inşallah. Hire-i Zerdüş severlere de bu güzel eseri armağan edelim.

Çay Cuma'dan Muhammed kolay gelsin diyor. Sizlere de keyifli dinlemeler olsun. Ferdi Tayfur'u içim yanar istemişsiniz. Gurbette bizi dinleyen herkese armağan olsun diyor. Tüm gurbetçilere bu güzel eser armağandır.

Mustafa Karaca. İstemiş olduğun şarkıyı dinledik. Şimdi Fatih Çimen'in istemiş olduğu şarkıyla yolculuğumuz devam ediyor. Ayrıca Avusturya'dan sevgili Ersin, eşim cennet için bir şarkı rica ediyorum demişsiniz. Sizlere de armağan olsun.

Van Tarsus'taki Neslihan halama sevgilerimi yolluyorum. Murat Göğebakan, diğer yarım Alıdağ ailesine de armağan olsun demişsiniz. Sizler için dinlettik. Evet, Efsun Eda Özülkü Özülkü şarkısını istiyor. Evlatlarına armağan ediyor. Çok özledim. Allah kimseyi evlatlarından uzakta eylemesin demiş. Amin.

İyi akşamlar, iyi yayınlar. Acemi ustalar Fahri ve Erhan'a Bağ'dan bir eser deniliyor. Yani kutupta yaz gibi istemişsiniz. Evdeki tadilat biter inşallah bu akşam. Selamlar demiş. Anladım. Allah kolaylıklar versin. Tadilat işi zordur.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de bendeniz Murat Çetin, huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte tekrardan Radyo 7'de huzurlarınızda olacağız. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Hoşçakalın.

Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.

0: parmak.
1: Zaman çok hızlı geçiyor diyoruz ama bu hafta sonu nedense bir türlü geçmiyor ayrı kaldığımız için. Burası Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığında yepyeni bir haftaya ve yepyeni bir programa birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de gece yarısına kadar birlikte harika şarkılara kulak vereceğiz. Ve her zaman olduğu gibi sizlerden gelen WhatsApp mesajları da olacak. Birazdan numaramı hatırlatacağım.
2: Sen de gidersen bu diyardan kaybedeceğim.

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Radyo 7'de ve programımızda siz olmazsanız olmaz. İletişim bizim için çok önemli. Tüm dinleyenlerimizin mesajları, ilgisi, sevgisi bizim için çok kıymetli ama bazı geceler yeni dinleyenlerimizle tanışmak istiyoruz ya da mesajları görülmemiş, okunmamış olanlar varsa onlara bir ayrıcalık tanımak istiyoruz. Bu gece de onlardan bir gece olsun. Yeni dinleyenlerimizle tanışalım. İsminizi, şehrinizi yazmayı unutmayın. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.

Tıpkı ellerin nasırlaşması gibi düşünceler de nasırlaşıyor zamanla. Tecrübe ede ede hayatta daha önceleri çok canınızı yakan, baş etmekte zorlandığınız pek çok duyguyu kontrol altına almak biraz daha kolay olabiliyor. Tamamen ortadan kalkar mı zannetmem. Mesela aşık olmayacağım, hemen etkilenmeyeceğim, bu kez aynı hataları yapmayacağım dersiniz. Büyük çoğunlukla yapmazsınız ama yine de ucundan kıyısından kalbinizi, beyninizi meşgul etmeye devam eder. Tek farkı artık eskisi kadar yıkıcı değildir.

İnsanız, bazı doğruları kabullenmekte zorlanıyoruz. Hep derler ya, hayırlısını dile, hayırlısını iste diye. Hep şöyle deriz dilimizde: Allah'ım bana hakkımda hayırlı olanı nasip et. Ama hayırlı olanı istediğimiz gibi görmeyi tercih ederiz. Kalbimizden de o geçer. Yani kalbimdeki benim için hayırlı olsun. Öyle yönetmeyi severiz, istemeyi severiz. Ama hangisi bizim için hayırlı olacak, hangisi bizim lehimize olacak biz bilemeyiz. O yüzden tam teslimiyet, en güzeli. Ankara'dan Sedat, sıradaki şarkıyı eşime ve çok sevdiğim kızlarıma armağan ediyorum diyor. Kaan abim, ben Van'dan Yılmaz, çok sevdiğim, biricik hayatım olan Adana'da sizi dinleyen Hatice'ye armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Adana Ceyhan'dan Ömer, tüm aşk şarkıları Damla Hanım'a gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Ceyhun'a gelsin sıradaki şarkı diyor bir diğer dinleyicimiz. Adını yazmayı unutmuş. Olsun. Biz şarkınızı çalmayı unutmuyoruz. Sizi seviyoruz çünkü.

En çok ne sizi mutlu eder diye? %99 tahminim şu yönde olur. Çocuklarımın mutluluğu, onların sağlıkları. Öyle değil mi? Çünkü sevdiklerimizin mutlu olduğunu görmek başlı başına bizim için bir mutluluk kaynağı olmalı. Eğer bundan mutlu olamıyorsak kendimizi sorgulamamız lazım. Başkasının mutluluğuyla mutlu olamayan, başkasının acısıyla dertlenmeyen bir insan bence kendini, duygularını, gidişatını sorgulamalı. İnsan olmak bunu gerektirir çünkü.

Aslına bakarsanız hepimizin manevi hayallerinin yanında maddi hayalleri, hedefleri de var. Gerçi yaş ilerledikçe maneviyat tarafına daha fazla kayıyor. Bazılarında da tam tersi oluyor, değil mi? Buna da şahit oluyoruz. Mesela bir anneye sorsanız

bazen bir faydası olmasına gerek yok. Sevdiklerinizin sizin sorunlarınıza bir çözüm bulmasına da gerek yok. Yardımcı olmaları hiç önemli değil. Önemli olan şunu söylemeleri: yalnız değilsin. Acını da seninle paylaşabilirim. Zorluklarını paylaşabilirim, yanında olabilirim, benim için değerlisin. Her ne olursa olsun senin canından kıymetli değil. Bunu söyleyebiliyorsa bir insan, en büyük fayda budur. Bursa'dan Kenan, sıradaki şarkıyı eşim Emine'ye armağan ediyorum diyor. Konya'dan Arif, mesafeler sevmeye engel değil. Sıradaki parçayı Aylin, Ceylan'a armağan eder misiniz? Onu çok özlüyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Sivas'tan Cihan, sıradaki şarkı tüm imkansızlıklara rağmen kavuşmayı beklediğim, sevdiğim kadına gelsin diyor. Birbirini seven, özleyen, hala umudunu yitirmemiş olanlara çalalım bu harika şarkıyı. Güz Gülleri.

Kendini iyi ifade edebilen ya da bir başkasının hayatını güzel kaleme alabilen bize büyük acıları, büyük dramları gösteriyor. Kitap yazarak, sinema filmi çekerek, tiyatro sahneye koyarak. Çoğu zaman biz de diyoruz ki neden hep olumsuzluklar bizim başımıza geliyor? Oysa ki kaç insanın hayatını biliyoruz ki? Kapılar kapandığında gün boyunca yüzü gülen, çok neşeli görünen, her şey yolundaymış gibi davranan insanların gece ne hallerde olduğunu nereden biliyoruz ki? Sağ

0: Önce sağlığımızı muhafaza edelim, sonra umudumuzu ve en sonunda da uykumuzu. Diyorlar yani bir insanın elinden umudunu ve uykusunu alın, karşınızda dünyanın en perişan kişisini göreceksiniz diye. Aman önce sağlık, gerisi gelir Allah'ın izniyle. Sağlıklı düşündükten sonra diğer sorunlarımızı da çözme ihtimalimiz ortaya çıkıyor. Mesajlarınızla devam edelim bakalım, kimler nerelerden yazmış, neler söylemiş. Adana'dan Faruk Dinçer, İstanbul'dan Ankara'ya seyir halindeyim. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime, çocuklarıma ve Karahisarlı Bucak köyüne armağan ediyorum, eğer doğru okuduysam. Kars'tan selamlar, kıymet bilmezlere bir şarkı istiyorum diyor dinleyicimiz. Kayseri'den Ömer Faruk, Volkan Konak istemiş, bugünün açılış şarkısı ondan geldi. İstanbul'dan Yılmaz Ahmet Kaya'dan bir parça istiyor, ilk defa yazıyorum demiş. Tam da bu şarkının üzerine denk geldi mesajın Yılmaz, senin için de çalıyoruz.
1: Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

0: sabah olur. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme. İçime sabah...
1: Dönüyoruz, dolaşıyoruz, bu şarkılarla aynı yere geliyoruz. Yalnız kalmak zor. Bilinçli bir tercih olmadıktan sonra yalnızlığın yüzü her zaman soğuktur, öyle değil mi? Yalnızlık sanki bir mecburiyet. Sanki düşülen bir kuyu. Ve sevdiklerimizin farkındalığında olmak, onların bizi sevdiğini bilmek başlı başına bir yaşam enerjisi sağlıyor bize. Yalnız olmadığımızı hissetmek.
2: Kırık dökük şu kalbim.

0: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de hafta içi her gece süremiz el verdiğince WhatsApp üzerinden gelen yazılı mesajlarınıza da yer vermeye çalışıyorum. Elazığ'dan Umut, tüm çalışanlara, yoldaki şoförlere ve bizi dinleyen dostlara armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Elazığ'dan Umut ve eşi Şeyma için çalar mısınız demiş, aynı zamanda tüm sevenlere gelsin. Samsun Çarşamba'dan Yegane Erol, bütün sevdiklerime gelsin diyor sıradaki şarkı. Kuzey Makedonya'dan Elif, sıradaki şarkı başta can kardeşim Fatih, annem ve çocuklarım için gelsin, Makedonya'dan selamlar demiş. Bir aleyküm selam, biz de Balkanlara selamlarımızı gönderelim. Bu harika şarkıyı onlara da armağan edelim.
1: Başka bir ihtimal olsaydı keşke, söküp atabilsem seni kalbimden. Kalmak zor olsa da gidemem asla. Başka hiçbir şey gelmez elimden.

büyük payı. Vebali olsa da yine de kendi hayatımızı yalnızca kendimiz kaybedebiliriz ya da ziyan edebiliriz. Bir başkasının böyle bir gücü yok. İnsanlardan soğumak bende şöyle gerçekleşti kardeşlerim. Tamamıyla topyekün insanlardan soğumak değil de yine iyilik yapmak, yakın olmak istiyorum da hep böyle bir şüphe. Her an her şey olabilir gibi. Tam anlamıyla kimseye teslim olup güvenemiyorum. Siz de öyle misiniz? Kocaeli Gölcük'ten İrfan Günay, Yücel Günay kardeşime armağan ediyorum. Ona selamlarımı gönderiyorum diyor. Erzurum'da okuyan canım oğlum Emir Kağan ve gurbette olan ailesinden ayrı olan öğrencilerimize gelsin sıradaki şarkı. Antalya Gazi Paşa'dan Semiha. Allah kavuştursun diyelim. Kardeşlerimize de Allah zihin açıklığı versin. Zor, hele ilk seneleri ise alışmaları biraz zaman alacak. Onlara başarılar diliyoruz.

De geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101. 0507 977 0101.

konu ne olursa olsun insana bir rol biçiliyor değil mi? Bazen gönüllü, bazen de mecburi kabul etmek zorunda kalıyoruz. İlişkilerde de biraz böyle. Hep fedakarlık yapan, hep alttan alan, maddi manevi hep veren taraf biri oluyor. Diğeri de kendinde bunu hak görüyor. Ama böyle olmamalı. Zaten böyle ilişkiler yürümüyor sağlıksız olduğu için. Bir yerden sonra hastalanıyor diyebiliriz. Gürkan Baş. Arkadaşlarımla sizi dinliyoruz. Seval'e armağan ediyorum özellikle demiş ve arkadaşlarıma biz de selamlarımızı gönderelim. Balıkesir'den annem Meryem'e Ebru Gündeş'ten bir şarkı. Bugün çaldık, umarım denk gelmişsinizdir. Doğu'nun Paris'i Diyarbakır'dan yazıyorum. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız diyor Elanur Kalaman. Diyarbakır'a selamlarımızı gönderiyoruz. Güzel bir şehrimiz. Orada da çok dinleniyoruz. Selam olsun Zara'dan bu şarkıyı. Size de armağan ediyoruz kabul ederseniz.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece'ye Sesler devam ediyor. Bir hayli mesaj birikti ekranımdan gördüğüm kadarıyla. Hadi biraz okuyalım, dinleyenlerimizi üzmeyelim. Antalya'dan Hikmet Şahin. Personel taşımacılığı yapıyorum. Bütün servis şoförlerine armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Bizi tavsiye etmeyi unutmayın, olur mu? Hem yolcularınıza hem de meslektaşlarınıza. Kaan Bey, ben Esma. Sıradaki parçayı öncelikle size ve Sakarya'daki Kastamonululara armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Antalya Gazipaşa'da vatani görevini yapmakta olan Tekmenli Alparslan Aydın için bir şarkı çalar mısınız diyor Yasin gönderdiği mesajda. Memnuniyetle çalarız hem de. İyi geceler Radyo 7 ailesi. İsmim Yaşar Olgun. Sivas'ta bulunan en kıymetlim Dilara Demirdelen'e armağan ediyorum. Buradan sizin bastığınızda kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum diyor. Çay Cuma'dan Muhammed, geceye ses verelim, selam olsun. Gurbetteki dostlara sıradaki parça armağan olsun diyerek adeta bir şiir edasında yazmış mesajını. Teşekkür ediyoruz.

0: insan olmaya çalışıyorum. Hayatım boyunca kendimi geliştirmeye çalıştım. Mesela biri nasıl affedilir? Birini affettiğimiz zaman en başa dönebilir miyiz? Bu mümkün olur mu? Ya da kızdığımız zaman yeniden eski günleri hatırlatıp bu iyiliği başa kalkmak ne kadar lehimize olur? Hiç doğru olmaz değil mi? Öyleyse hiç mi affetmemek lazım? O da güzel bir şey değil. Peki ne yapmak lazım? Bu hayattaki dengeyi nasıl bulacağız? Hem kendimizi hem de diğerlerini nasıl ikna edeceğiz? Alın size sabaha kadar üzerinde konuşabileceğimiz bir konu.
1: Bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de programımıza hadi gelin mesajlarla devam edelim. Yine bir hayli birikti. Belgin eşi Şenol Yılmaz'a armağan ediyor sıradaki şarkıyı. Antalya Gazi Paşa'dan Ayten Bütün Şarkılar Kızım, Zübeyde Demir'e ve yeğenim Ekrem Güler'e gelsin diyor. Uşak'tan Nihal, geçen görmediniz. Alanya'daki ablam Zübeyde'ye armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Antalya'dan Burak, sevgiler. Aileme, akrabalarıma, tüm Antalya Bölge Adliye Mahkemesi çalışanlarına armağan ediyorum diyor. Abi gecen güzel olsun, en güzel şarkıları abim Mehmet Çay'a armağan ediyorum diyor Yunus. Lüleburgaz'dan Sezer, tüm şarkıları hayatımı anlamlı kılan eşim Yağmur'a armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz, sizin için geliyor.

İnsan geç öğrendiği her ne varsa sevdiklerine erkenden öğretmek istiyor. Ne öğrenmiştik? Tüm yumurtaları aynı sepete koyma. Dağıt, çünkü bir zarar geldiğinde hepsini kaybedersin tek bir sepete koyarsan. Sevgi, umudu da aynı şekilde birine bağlamamalı diye düşünüyorum. Diyor ya düşünür, sevgiyi kendi içinizde bulmak çok zordur. Kendi dışınızda bulmaksa imkansızdır. Ne yaparsak kendi gayretimizle yapacağız. Sevgi bile böyle var olacak.

ne kadar hoş, naif bir şarkı değil mi? Bu arada mesajlarınız yine bir hayli birikti. Ekranıma bakıyorum da hadi gelin biraz bu mesajlara yer verelim. Eskişehir'den Ayşe, oğlum Emirhan Demir'e ve arkadaşı Tuncay Karademir'e armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Ben Kadir, İstanbul Şehir Hatları Üsküdar Eminönü seferindeyiz. Sıradaki parçamız başta kıymetli Ali Kaptanımız olmak üzere tüm yolcularımıza ve tüm Türkiye'ye armağan olsun. Herkese keyifli yolculuklar, müzik dolu anlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Size de hayırlı yolculuklar diliyoruz. Zaten sık kullandığımız bir hat. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Bu çok fazla mesaj var, o zaman birazdan devam edelim, olur mu?

Bir tavus kuşunun tüylerini açması gibi Nazlıcan Kübra da Allah'ın ona verdiği yeteneği tam böyle şarkının sonunda bize güldür güldür gösteriyor. İstanbul Pendik'ten yazıyor Ramazan, oğlum Egemen, kızım Zümra ve eşim Elif'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı demiş, saygılar sunuyorum. Saygılar bizden değerli dinleyicim. Hollanda'dan Resul Küçük, tek sevdiğim kadına, ilk ve son aşkıma armağan ediyorum diyor sıradaki şarkıyı. Acaba dinliyor mu, ben de merak ettim. Sivas'tan Samet, sıradaki şarkıyı eşim Emine'ye armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Rümeysa, Azra ve Elif, Gere'de de sizi dinleyen babamız Seçkin'e armağan ediyoruz ve onu çok seviyoruz demişler. Madem öyle, gelin şimdi Ferdi Tayfur'dan harika bir şarkı dinleyelim.

İstanbul Kurtköy'den Talha'nın mesajıyla devam edelim. Kahramanmaraş'taki eşim Sefam Hanım'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Kayseri'den Hatice, değerli komşum Zeynep'le Yozgat köftesi yapıyoruz. Bu saatte nasıl açım, Yozgat köftesi de nasıl oluyor? Bakayım, fotoğraf da göndermişler. Patatesli mi? Neli bilemiyorum ki. Ne yapacağız şimdi bu saatte? Konya'dan Emine, Ahmet Küçük Aslan'a bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Manisa'dan Emet'i, tam anlamıyla dediğiniz gibi kendi hayatımı kendim mahvettim demiş. Olsun, sen yine öyle düşünme kardeşim. Allah büyüktür, toparlarsın. Zararın neresinden dönersek kârdır. Mertcan İnci, Sevda Süleymanoğlu, evlenme teklifi, pazartesi evlen Fuat Doğru Mür'den. Böyle bir mesaj geldi. Evet, bunları birleştirerek ne yapabiliriz bilemiyorum. Bir evlenme teklifi var pazartesi. Fuat Doğru bir isim. Mertcan İnci, Sevda Süleymanoğlu. Bu şarkıyı dinlerken düşünelim. Acaba bu kelimelerden nasıl anlamlı bir cümle çıkarabiliriz? Sen...

0: şu hataya düşmemek lazım hayatta bana sorarsanız. Geçici bir anlık hevesler için, çok da değerli olmayan insanlar için, sadık olanları göz ardı etmeyelim, kaybetmeyelim derim. Bursa'dan selamlar, ben Cüneyt. Vedat abim için bir şarkı çalmanızı istiyorum. Urla'dan İzmir'e gidiyoruz. Her akşam iş çıkışı sizi dinliyorum büyük bir zevkle. Sıradaki şarkıyı Celal Ustam'a armağan ediyorum diyor. Uğur gönderiyor. Teşekkür ediyorum Uğur. Adnan, ben Sakarya'dan, İzmir'den Sakarya'ya doğru gidiyoruz. 54 ADN 254 plakalı kamyonumla. Adnan, kolay gelsin. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Hem sana hem de yollarda bize kulak veren tüm kaptanlarımıza, yolcularımıza, bizi meslektaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayın, olur mu? Çok mutlu oluruz.
1: Güllere de küst, açmasınlar. Kuşlara da küst, uçmasınlar. Selamımı kesti, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küst, açmasınlar, kuşlara da küstüm.

0: gitti.
1: Burası Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7. Kaan'la gece ses vere mesajlarınızla devam ediyoruz. Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. 68 Aksaray'dan Mevlüt gece vardiyasında çalışan ekibime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Saygı ve sevgiler demiş bilmukabele kardeşim. Bakalım diğer mesajlar nereden geliyor? Bursa'dan İznikli Mustafa Aydın. Sevdiciğim eşim Ayşegül'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Selam Radyo 7 Trabzon Maçkalı Tır Kaptanı Hakan Kuvvet. Şu an Ankara'dan Gebze'ye doğru seyir halindeyim. Tüm meslektaşlarıma İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyorum demiş. Az önce sizin için de çalmış olduk. Eskişehir'den Murat, şu an işten çıkan Dilek Hanım'a bir şarkı çalar mısınız? Demiş Müslüm Gürses. Bu gece iki güzel Müslüm Gürses şarkısına yer verdim. Umarım dinlemişsinizdir. Hadi şimdi gelin İbrahim Tatlıses'le devam edelim.

Diyarbakır'dan Jeran Kalaman sıradaki şarkıyı İbrahim'e armağan ediyorum diyor. Adam Mikail hemşire Duygu ve Asi Ceylan'a armağan ediyorum. Ceylan, Asi onun sıfatı mı bilemiyorum. Sizin için de çalalım. Adana'dan Merve, sevgilim Umut Can Kartal'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Bakalım Erdem Yaşar, Tekirdağ'da yaşayan ablam Gülşah Yaşar'a armağan ediyorum diyor memnuniyetle. Aydın'dan İbrahim, tüm hastalara ve hastanelerde yatanlara armağan ediyorum. Allah kolaylık versin kardeşim. Bu vesileyle hem sağlık çalışanlarımıza hem de hastanelerde bize kulak veren hastalara ve yakınlarına armağan edelim bu güzel şarkıyı.

Ne demiş yazar? Zamanın unutturamadığı hiçbir anı, ölümün dindiremediği hiçbir acı yoktur. Her şey unutulur. İnsanoğlu her şeyin üstesinden gelir Allah'ın izniyle. O yüzden kara kara düşünmemek lazım. 23.56 saatimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Okuyamadığım çok sayıda mesaj var, hakkınızı helal edin. İnşallah yeni programlarda okuruz. Ayrılıyorum huzurlarınızdan, yarın saatler 22'yi gösterdiğinde Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de görüşmek üzere.

Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

0: yerlere ne kadar desteğim olur, anlattıklarım, dinlettiklerim ne kadar çare olur bilemem. Ama bir nebze, artık 10 dakika mı, yarım saat mi veya programın tamamını mı dinlerken şöyle azıcık huzur verebilirsen gönüllerinize, o darda kalan gönüllere, ne mutlu bana. Gönül demişken bir gönül klasiği var, onu dinleyelim ve ben dua edeyim. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim doğru anlaşılsın. Amin.
1: Gölge sizlerle.

0: Gölge sizlerle.
1: Sonuçta olan bana oluyor. Herkes kendi hikayesine kaldığı yerden devam ederken ben yıkılan köprülerin altında anılar topluyorum. Kimse canın yandı mı diye sormuyor. Herkes neden değiştin diye hesap sorma derdinde. Sanki bir borcum varmış gibi hep ben veriyorum. Hep ben eksiliyorum. İnsanların bencilliğine kılıflar uydurmaktan, başkalarının hatalarını vardır bir bildiği diye aklamaktan yoruldum. Benim iyi niyetim başkalarının en büyük silahı olmuş meğer. Kim vursa yine benim kalbimle vuruyor beni. Sonuçta olan bana oluyor. Gece başımı yastığa koyduğumda o cevapsız soruların ağırlığı sadece benim boynumda. Giden gidiyor. Siliyor izlerini bir çırpıda. Bense her sabah eksilen parçalarımı birleştirip şükür diyorum. Bugün de ayaktasın. Ama içimde bir yerlerde o eski heves yok artık. İnancımı bir kağıt gibi buruşturup attılar kenara. Şimdi ne yeni bir yüz ne yeni bir söz heyecanlandırıyor beni. Kendi içime çekildikçe anlıyorum ki en büyük haksızlığı kendimi hiçe sayıp bazılarını adam yerine koyarak yapmışım. Sonuçta olan bana oldu, evet. Ama en azından artık kimin nerede durduğunu ve kimin bir damla yaş dökmeye bile değip değmediğini biliyorum. Zarar ziyan büyük belki, ama gerçeklik her şeyden daha kıymetli.

Hiç kimse senin neler yaşadığını, ne derdinin olduğunu bilmez. Hiç kimse içinde ne ateşlerin yandığını, nelerle mücadele ettiğini bilmez. Senin aslında nasıl bir insan olduğunu bilmez. Ama seni tanımadan hakkında yorum yaparlar.

Hayır. Kimseyi gidemez zannetme. Bazısı vardır, sevdiği için her şeyi yapar. Sever, affeder, yeni bir fırsat daha verir. Hatalarını görmezden gelir, sahiplenir. Ancak değmediğini ya da karşılık görmediğini anladığı an senin için yaptıklarını bir kalemde silebilir. Evet. Seni sevse de gidemez zannetme bazıları. Bal gibi gider.

Hani dedim ya gidemez zannetme diye. Ama iki taraf için de geçerlidir. Deli gibi sevdiğin birinden vazgeçmek de kolay değildir. Beni kaybettin anlayamazsın. Böyle yürekten canımsın dediğin birinden. Evet, ona böyle hayatım demişsin ciğerden. Kolay değildir. Kolay olmaz. Niye? Çünkü vazgeçtiğin biri hayatının bir parçası olarak gördüğün biri. Bu yüzden bazı ayrılıklar böyle canından can alır adamın. Allah göstermesin hiçbirinizi.

0: Sanki ruhum çıktı.
1: Az önce dedim ya, bazı ayrılıklar perişan eder. İşte bak ne diyor. Sen benden gittin gideli canım çıktı canımdan. Pekala, Radyo 7'desiniz. Talha, Bora, Öge, ben, namı diğer gölge derler. Radyo dinleyen insanlar bilirler. Hatta ben bazen diyorum ki beni dinlemiştir de haberi yoktur. Evet, yine de her şeye rağmen bugün yeni dinlemeye başlayan, bugün sesimi duyanlar da olabilir. Bu nedenle bazı bilgileri zaman zaman tekrar ediyorum. Mesela o da program saatim mesela. Günde iki program yapıyorum. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Evet, böyle önemli bir radyoda iki program. Bu sizin sevginiz, muhabbetinizle oldu. Her şeyden önemlisi güveninizle oldu. Niye güven? İnsan bu kadar düzenli dinliyorsa, dinletiyorsa güveniyor demektir. Ve bu çok kıymetli. Teşekkür ediyorum dinleyenlere, dinletenlere. Eyvallah.

Bazen olur öyle. Burnunun dibindeki senin halini anlamaz ama kilometrelerce uzağındaki biri senin sesinden iyi olmadığını anlar. Ve bu genellikle annendir. Ama onun dışında da biri varsa, canın annen dışında da bunu anlayan biri varsa sahip çık.

0: aşkın sonu gelir ya gider.
1: Bugün dikkatli dinleyenler hatırlayacaklar ya da o dakikada radyosu açık olup da hala açık olanları hatırlayacaklar. Kitabımdan, yeni çıkacak kitabımdan bir bölüm okudum. Orada gözyaşının aslında değmeyeceği insanlardan bahsettim. Bunu bir tamamına erdireyim. Şöyle bir cümleyle. Sen biri olur hayatında veya birileri, gözünün yaşına kıyamazsın. O gözünün yaşına kıyamadıkların seni gözündeki yaşlarla boğar bir gün. İşte o zaman insanlar hayat çoğu için ağlamaya değmez.

0: yolları yoksun bu gece. Uykularım yarım yarım kaldı bu gece. İçime bir
1: yorulursun işte. Daha kafanı dinlemeye bile fırsat bulamadan birilerinin gelip sende dinlenmesinden bir süre sonra yorulursun. Sesini bile duymak istemediklerinin sözlerinden, varlığına tahammül edemediğin yüzlerinden, herkese yetiştiğin ama kendine geç kaldığın gündüzlerinden yorulursun. Sen herkese zaman ayırırken, herkesin senin ihtiyacın olduğu zamanlarda buldukları bahanelerden yorulursun. İyi niyetlerinin arkasına saklanan insanlardan, senin iyi niyetinin arkasına saklanan insanlardan ve onlara gösterdiğin insanlıktan bile bir gün yorulursun.

Evet, çok düşündüğüm, çok üzüldüğüm ve çok şeyi içime attığım zamanlarım oldu. Ve hiç kimse vermedi, veremedi. Allah büyüktür sözünün bana verdiğini.

çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolumdan döndürür beni şöyle bir bakmaya. Cesaretim yok.

Ya dert geçtiği zaman bir şiirde, bir şarkı sözünde bana o çok sevdiğim arabesk şarkıyı hatırlatıyor. Bir ara İbrahim Tatlıses'ten dinletirim. Bu ara otomasyonda yeni atıldığı için daha fazla Bergen'den dinletiyorum ama olsun, yine dinleteceğim. Çünkü ben sustuğum an introsu güzel şarkıyı seviyorum ben. Ama önüne şunu söyleyeyim. Boğazımda düğümlenen sözcükler var. Ama gel gör ki her şey bir cümleyle ifade edilemiyor. Bazen sabrın, bazen insanlığın, bazense mecburiyetlerin önüne geçiyor. Ve susuyorsun. Ve sonra içinden hep aynı şeyi tekrarlıyorsun. Ben de öyle yapıyorum. Ve diyorum ki, Allah derdimi biliyor.

işi bilenler derler ki altı şey zehirdir ve altı şey de vardır ki bu zehirlerin panzehiridir. Dünya zehirdir, züht. Züht ne? Yüz çevirmek ya da diğer bir deyişle kanaatkar olmak, kanaat. Panzehiridir. Mal zehirdir, zekat panzehirdir. Sürekli dünya kelamı zehirdir ama Yaradan'ı anmak onun panzehiridir. Günah zehirdir, tövbe panzehirdir.

Az önceki anonsunda demiştim ki herkes bir gösteriş peşinde, bir rubai çıktı karşıma. Tamamen tevafuk planımda yoktu. Örtüştü. Diyor ki insan vardır fark edilmez süsünden, kimi farksızdır bir sürüden. Her gördüğün şekle kapılma, insan dediğin anlaşılmaz görüntüsünden.

Burası Radyo 7, Gölgesizlerle programındasınız. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye buralardayım, anlattıklarımla, dinlettiklerimle. Şimdi bizi sadece bir radyo olarak görmeyip dost edinenlere bir türkü armağan edeceğim. Hatta bu türkünün bana göre en güzel versiyonlarından biri. Böyle bir yakın geçmişe gideceğiz. Türkünün adı şu: Dostum Dostum. Allah Allah. Çok güzeldir, biliyor musun? Ben dedim ama abi, radyonun sesini aç. Şöyle mıy mıy dinleyip ziyan etme. Mümkünse.

Hadi sizi Gesi bağlarına götüreyim ama öncesinde yine bir dörtlük okuyayım. Hak'tan emir almayınca ecel atı koşmaz derler. Kul odun taşımayınca cehennem tutuşmaz derler. Yol üstünde, yer üstünde ar hattı var. Yer altında fay hattı var. Üstteki çatlamadıkça alttaki kırılmaz derler. Allah Allah. Neymiş? Yer üstündeki çatlamadıkça alttaki kırılmaz derler. Vay.

0: Elha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Çok şükür. Yine çok içime sinen bir programın sonuna geldik. Kapanış duamı, malum duayla bitiriyoruz programı. Şaşırmayın yeni gelenler. Yoluna canımız feda, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü üzerinden yapayım. Buyurmuş ki, kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Kurban olduğum Allah, hem bizi cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştıran insanlardan etsin, karşımızda da böyleleri çıksın. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine Radyo 7'mizde, gölge saatinde buluşmak üzere. Dün gitti, yarın gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlanlar, bendeniz gölgenizden, şimdilik eyvallah.

Talha Boraöge Almanya'da. Gölge yeni kitabının imzası ve söyleşisiyle 17 Ekim Cumartesi akşamı saat 20'de Mauser Strasse Stuttgart Kitap ve Kültür Fuarı'nda olacak. DİTİB organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişi. Gözlerimce gidişin hiç bilinmedi.

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç çok olmadı. Eşimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşiğimdeki ayak izin her gün gelişin, yüreğime gidişin

yere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm.